0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

İsa Mesih, Rabbimiz ve Kurtarıcımız, alçak gönüllü Efendimiz, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Ey sen, Baba ve Kutsal Ruh'la birlikte tek olan Tanrı, ezelden ebede kadar yaşayan ve hükmedensin. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
5: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
1: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Sana ait olanı hiç kimse senin elinden alamaz. Biz de sana iman ettik ve sana güvendik. Rab, biz sana aitiz. Sesini duyup süründen ayrılmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sonsuz yaşamı alalım ve mahvolmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar üç tanrıya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? Bilgi @radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
3: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Güçlü Tanrımız, sen bizim için tüm denenmelere ve sıkıntılara razı oldun. Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da sen yardım edersin. İblisin saldırılarına direnmemiz için bize güç ver. Öyle ki duayla sana sığınıp sende yardım bulalım. Dualarımıza kulak ver ya Rab. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
4: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
2: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, sen kurtuluş müjdenle bizi halkın olmaya çağırdın ve bize ebedi hayatı vaat ettin. Biz her ne kadar senin yolundan sapsak da sen bize yardım etmeye devam ediyorsun. Bize yardım et ki şu gerçeği kavrayalım. Bizim sığınağımız yalnız sendedir. Ve bizim için en iyi şey senin iradendir. Bizi daima sana ait olalım diye koru.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
2: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.

0: En yeni ilahiler radyomarata.com'da.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız! Bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü bekliyoruz. Onu beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden, ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.
3: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, sözünle bizi seni tanımaya çağırıyorsun. İsa Mesih sayesinde bizi çağrına uygun kılan da sensin. Ruhunla yüreklerimizi aç. Öyle ki lütuf armağanını minnettarlıkla kabul edelim. Bize yardım et ki zihinlerimizi çağrına katılaştırmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
2: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
2: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
2: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
2: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
2: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
5: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz. Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımız da yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Tüm iyiliğin kaynağı sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin. Bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez. Ya Rab, bizim kavrayışımızı büyüt. İmanımızı arttır. Kutsal Ruh'ta sevgini bize dök. Öyle ki bizim yüreğimiz senin isteklerinin ardından gitsin. Buyruklarını severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle ki affetmekte zorlandığımızı affedelim. Ve sevmekte zorlandıklarımızı sevebilelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Hristiyanlık yalnızca bir inanç değil, aynı zamanda dünyayı, dünya mirasını şekillendiren, yeni bir çağ başlatan bir faktör. Peki, Hristiyanlık edebiyat,
1: müzik,
0: bilim,
1: siyaset,
0: felsefe,
1: sinema
0: gibi birçok kavrama nasıl etki etti? Tüm bunları ve daha fazlasını bu programda konuşuyoruz.
1: Hristiyanlığın Etkileri programı başlıyor.
0: Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyanlığın Etkileri programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu, konuğum Pastör Göksel Moroğlu ile birlikteyiz. Kendisi Pendik Protestan Kilisesi'nde hizmet ediyor. Hoş geldin Göksel.
2: Hoş bulduk Aydın.
0: Nasılsın?
2: İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Bu program serimizde aslında Hristiyanlığın dünya mirasına nasıl katkıda bulunduğunu konu alıyoruz. Mimariye, kültüre, müziğe, sanata ve diğer konulara bakmaya çalışıyoruz. Bu bölümümüzde mimarlık konusunu ele alacağız. Mimarlık acaba Hristiyanlığın mimarlıkta nasıl bir katkısı oldu, bunu ele almaya çalışacağız. Ama öncesinde bizleri sosyal medya hesaplarında takip etmiyorsanız lütfen tüm arama platformlarında bizi @radyomaranata olarak aratın ve orada takip edin. Öyle ki programlarımızdan ve gelecek olan programlarımızdan diğer konularda bilgi sahibi olabilirsiniz. Aynı zamanda canlı yayınlarımız da oluyor. Bu konuda da bilgi sahibi olabilirsiniz. Programlarımız hakkında soru ve görüşleriniz varsa da soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. Bunu hatırlatmış olalım. Bugün mimarlığa biraz bakacağız. Aslında mimarlık tarihi hakkında ben kısa bir bilgi vermek istiyorum. Ardından Hristiyanlığın bu konuya nasıl etkisi oldu, buna bakacağız birlikte. İlk mimari eserlerin cilalı taş devriyle başladığını görüyoruz ve öyle ki bu kalıntıların geçmiş aslında milattan önce 10.000'e kadar gidiyor. Dünyanın şu ana kadar bilinen en eski tarihi yapısının aslında ülkemizde olduğunu biliyoruz. Şanlıurfa'da, Göbekli Tepe'de olduğunu görüyoruz. Ve orada bile kendine ait bir mimari anlayışın hakim olduğunu görüyoruz. T şeklinde yapılmış aslında tonlarca ağırlığındaki sütunları orada da görüyoruz. Ve burasının da tapınak amaçlı olarak inşa edildiğini görüyoruz. Demek ki insanlık tarihi aslında ne kadar eski ise mimarlık tarihi de o kadar eski. Çünkü bir barınma ihtiyacının insanlığın temel ihtiyacı yaşlarından biri olduğunu biliyoruz. Ve aslında milattan önce 1. yüzyılda yaşamış olan Romalı mimar var, Vitruvius. Onu De Architectura adlı bir kitabı var. Orada diyor ki 3 aslında nitelik bize sunuyor. Utilitas, firmitas ve venustas. Bu da aslında kullanışlılık, sağlamlılık ve güzellik olarak mimarlığın temelinde bunun yattığını bize sunuyor. Ve devamında da aslında Rönesans'ta da yine aynı unsurların ortaya çıktığını görüyoruz. Peki Göksel, Hristiyanlığın mimariye nasıl bir katkısı olmuş olabilir? Bu belki unsurları içerisinde barındırıyor mudur? Nasıl bir katkısı var Hristiyanlığın mimariye?
2: Evet, buna iki bölüm ayırarak bakabiliriz. İlki Milan Fermanı öncesinde ki bu Milan Fermanı yaklaşık 313 yıllarına denk geliyor. Onun öncesinde Hristiyanlar ev kiliselerinde gizlice ibadet ediyorlardı. Özel bir tapınakları, özel bir inşa ettikleri mimari eserler yoktu. Çünkü o döneme kadar ciddi bir zulüm görüyorlardı Roma İmparatorluğu tarafından. Ancak 313'te bu zulmü kaldıran fermandan sonra artık kilise Roma İmparatorluğu'nun koruması altına giriyor. Ayrıcalıklı bir konuma geçiyor. Bu yüzden de artık toplulukların taleplerini karşılamak için büyük kiliseler gerekiyor. İnsanlar yeni inanca diyelim Hristiyanlığa dahil oluyorlar ve onları bir araya getirecek büyük yapılara ihtiyaç var ve bu noktada da Roma İmparatorluğu mütevazi olmak istemiyor. Çok geniş, büyük, şaşalı yapılar görüyoruz. Özellikle Roma İmparatoru Konstantin döneminde bu yapıları görüyoruz ve ondan sonrasında bugüne kadar da Hristiyanlık mimariye daha çok tapınaklarla, kiliselerle, manastırlarla hizmet ediyor.
0: Evet. Peki bu aslında yine mimari içerisine baktığımız zaman kilise dedik, şapel, belki henüz bahsetmedik ama şapel gibi, bazilika gibi, işte katedral gibi yapılar var. Tüm bunları biz birbirinden nasıl ayırt ediyoruz? Neye kilise diyoruz, neye bazilika diyoruz, neye şapel diyoruz örneğin?
2: Evet, iyi ki bunu sordun Aydın, çünkü biraz kafa karıştırıcı bir şey. Bizler de bazen okuyoruz, şapel, bazilika, katedral, bunlar ne anlama geliyor? Ama öncesinde bir kiliseden bahsetmek istiyorum. Çünkü kilise esasında kelime anlamı olarak Grekçe eklesiya'dan geliyor ve anlamı topluluk demek, cemaat demek. Dolayısıyla da kilise dendiğinde ilk aklımıza gelen şey esasında bir bina değil, bir dört duvardan bahsetmiyoruz ama imanların toplandığı her alan bir kilise. Bu dışarıda bir alanda olabilir, bir evde olabilir. İmanlar bir araya geliyorsa bir kilise oluşturuyorlar. Bundan bahsetmek önemli. Onun dışında şapele baktığımızda şapel daha çok küçük boyutlu ve sınırlı kapasitedeki yapılardır. Daha çok ufaklardır. Çoğu zaman mezarlıklarda da görüyoruz şapelleri. Ufak dua evleri gibi bakabiliriz buna. Bazilika'ya geldiğimizde esasında bazilika Hristiyan mimarisiyle ilintili değil. Kökenleri Hristiyan inancına dayanmıyor. Daha çok bir Roma İmparatorluğu dönemine ait bir mimari bir tür. Daha çok devlet binalarında görüyoruz mesela. Bazilika şeklinde yapılan mahkeme binaları devlet binalarında görüyoruz bazilika yapısını. Ama Hristiyanlık artık Roma İmparatorluğu'nda resmi din haline geldikten sonra bu binaların bazıları ibadethaneye çevriliyor, kiliselere çevriliyor ve onun da adına bazilika diyoruz. Farklı tiplerde varlar ama genel itibariyle şunu bilmekte fayda var, tekrar üstüne basmakta fayda görüyorum. Bu Hristiyanlığın mimarisi değil ama zaten Roma İmparatorluğu'nda mevcut olan bir tür. Katedrale baktığımızda ise katedral terimi katedradan geliyor. Bu da ne demektir? Piskopos tahtı içeren bir kilise anlamına geliyor. Bunu belirtmek için kullanılıyor. Katedraller genelde çok büyük yapılardı, çok yüksek yapılar olarak göze çarpıyor. Manastır ise tüm bunlardan aslında biraz daha farklı. Çünkü onun temel inşa edilme nedeni bir araya gelip tapınmak değil, yani bir kilise anladığımız tarzda bir kilise değil, daha çok inzivaya çekilen, Tanrı'ya kendisini adayan erkek ve kadınların kaldığı bir nevi külliyelerdir toplumumuzda daha rahat anlayabileceğimiz terim olarak. Burada dini eğitimler verilir, aynı zamanda sağlık eğitimleri verilebilir. Bu insanlar burada kalırlar, 7 gün 24 saat hep burada kalırlar, ikamet ederler, çalışırlar, bir arada yaşarlar. Bu da bu tarz bir yapıdır.
0: Bu manastır konusuna da ilerleyen bölümlerimizde eğitim bölümünde gireceğiz. Bu manastırların işlevine, bir manastır nasıl gözüküyordu ve ne işlevlerde kullanılıyordu, buna gireceğiz. Ve tabii ki bazilikalardan bahsederken Göksel aslında bunun Romalı İmparatorluğundan gelen bir mimari yapı olduğunu söyledi. Aslında kilise tarihinde, Hristiyanlık tarihinde bunu sıkça görüyoruz. Çeşitli bölgelerde aslında eski Roma yapılarının kiliseye çevrildiğini ve kiliselerde işte örneğin Roma sütunlarının kullanıldığını da görüyoruz. Bu tesadüfi bir şey değil. Peki bu şaşılası yapılar, bu harika yapılar, mesela katedrallerden bahsettik, çok büyük olduklarından bahsettik. Niçin yapılıyor?
2: Evet, yani bunun bu kadar büyük, görkemli yapılmasının ana sebebi biraz Tanrı'nın görkemini orada göstermek istemesi ve insanın acziyeti. Yani bilmiyorum dinleyenlerimiz arasında hiç Avrupa'daki böyle büyük katedralleri ziyaret etmiş olanlar var mı, ama eğer varsa anlayacaklardır ne demek istediğimi. Katedrallere girdiğinizde kendinizi çok küçük ve aciz hissedersiniz ve o büyüklük karşısında ister istemez bir saygı uyanır içinizde. İşte mimaride bu türün kullanılmasının ana sebebi de insana kendi acziyetini hatırlatmak ve Tanrı'nın görkemini betimlemeye çalışmak. Bunun bir örneğini mesela Ayasofya'da görüyoruz. Ayasofya'nın kelime anlamı nedir? Kutsal bilgelik anlamına geliyor. Evet. Logos anlamına geliyor. Bu da bizi İsa Mesih'e götürüyor. Çünkü İsa Mesih'in kutsal kitaptaki sıfatlarından bir tanesi de onun söz olması, yaşayan söz olmasıdır. Dolayısıyla da Tanrı kendi sözü aracılığıyla dünyayı yaratıyor. Dünya inanılmaz büyük, evren inanılmaz büyük, o kadar görkemli ve bizler insanlar olarak onun içerisinde gerçekten çok küçük bir kısmı oluşturuyoruz. İşte katedrallere girerken verilmek istenen etki de bir anlamda buydu.
0: Evet. Hristiyan mimarisi örneklerine de geçmek istiyorum bu noktada. Tabii ki sen bahsettin aslında Tanrı'nın o görkemi, Tanrı'nın yüceliğini yansıtmak için yapılan unsurlar bunlar. Ve biz de zaten Mesih İsa'da da aslında bu tüm nitelikleri görebiliyoruz. Öyle ki o görünmeyen Tanrı'nın görünümüdür. Onun görkemini harika işlerinde. Burada tabii ki biz mimari konu alıyoruz. Aslında insanlar mimariyi de Tanrı'nın görkemini yansıtmaya çalışıyorlar ama İsa'ya baktığımız zaman İsa'nın yaptığı işlerde de Tanrı'nın görkemini, onun harika işlerini görüyoruz. Ve Hristiyan mimarisi örneklerine geçmek istiyorum ama Öncesinde sen bize ilk kiliselerin ev kiliseleri olduğunu söyledin ve bununla ilgili tarihi bir bilgi paylaşmak istiyorum. Yaklaşık milattan sonra 230-256 tarihleri arasında yapılmış olan ve günümüze ulaşan en eski kiliselerden biri olan Dro Europos Kilisesi'nde aslında İsa'nın figürü iyi çoban benzetmesi, İncil'de geçen o iyi çoban benzetmesi ve çeşitli aslında İncil sahnelerinin bulunduğu freskler bulunuyor. Ve binanın aslında görünüşe göre kilise olarak yapılmadığını, sonradan buna dönüştürülen bir ev olduğunu da bu şekilde bir bilgi olarak aktarmış olalım.
2: Orada araya girmek isterim çünkü kiliselerde böyle büyük figürler, işte freskler, resimler görüyoruz. Bunun yapılma amacı esasında o dönemde herkes okuma yazma bilmediği için kiliseye girdiklerinde bakıyorlar. Orada birçok İsa'nın öyküsü, müjdede gördüğümüz öykülerin resimlerle betimlendiğini görüyoruz. Ve oradaki din adamları da halka anlatırlarken işte bakın sonra bu oldu, sonra şu oldu diye anlatıyorlardı. Onun bir temel sebebi de o dönem insanların hem kutsal kitaba kolay ulaşamaması hem de birçok insanın okuma yazma bilmiyor olmasıydı.
0: Evet, tabii ki yani Mesih'in bu hikayesi, Mesih'in bu kurtarışı hem Hristiyanlık için hem de tüm dünya için çok önemli bu hikaye. Bunu anlamamız, bilmemiz ve duymamız gerekiyor. Öyle ki müjdeyi aslında duymasalar nasıl Tanrı'ya inanacaklar? İncil bunu söylüyor, bunu ifade ediyor. Ve Mesih'in çarmıhta ölüşünün, üçüncü gün dirilişinin ve tüm insanlığın günahlarının kefaretini bu şekilde ödemiş olmasının Hristiyanlığın temelinde ve bu fresklerin temelinde de yattığını görüyoruz. Elbette kilise tarih boyunca sanatı ve mimarlığı etkiliyor. Erken Hristiyan döneminden itibaren öğretilerini ve değerlerini yansıtan eserleri görüyoruz ve mimarlık yapıtlarının kilise tarafından aslında sipariş edildiğini çeşitli sanatçılardan ve sanatın önde gelen bu bağlamda koruyucularından biri olduğunu görüyoruz. Ve bu koruyuculuk Batı sanatının ve mimarlığın gelişimine çok derin bir etki yapmış ve yüzyıllar boyunca da bu alanların estetik ve tematik yönlerini şekillendirmiştir. Zaten program içerisinde bahsettiğimiz gibi o İncili öykülerin bu eserlerde yer verildiğini görüyoruz. Konstantin döneminde yapılan eserler var. Aynı şekilde Justinian döneminde yapılan eserler var. Konstantin aslında Hristiyanlığı yasallaştırdıktan sonra, ki o döneme kadar aslında Hristiyanlar zulüm görüyorlar, sıkıntı çekiyorlar ve aslında ev topluluklarını gizlice toplanıyorlar ve o dönemde Konstantin'in yasallaştırmasından sonra o dönemin belki de en iddialı yapı projesine başlanıyor. Göksel programın başında bahsetti ve Konstantinopolis'i inşa ettiklerini görüyoruz. Çok büyük bir şehir ve Roma, Bizans ve Filistin'de de muazzam kiliseler inşa ediyor kendisi. Justinian döneminde de aslında o da Hristiyan mimarlığını yeni zirvelere ulaştırdığını görüyoruz. Akdeniz ve Batı İmparatorluğu genelinde o da onlarca kilise inşa ediyor. Çeşitli katedrallerin inşa ettiğini görüyoruz. Ve şu anda kaybolmuş olsa da Venedik'teki aslında San Marco Kilisesi'ni model alarak Aziz Apostolos Kilisesi'ni, beş kubbeli yapıda olan o kiliseyi inşa ediyor. Göksel bahsetti, Ayasofya'nın zaten harika bir hikayesi var ve Ayasofya'nın isminin de kutsal bilgelik olarak Mesih İsa'ya işaret ettiğini biz görüyoruz ve Justinian'ın en büyük başarısı olarak aslında günümüzde İstanbul'da hala ayakta duran o muhteşem Ayasofya'yı da burada görüyoruz. O da çok büyük. Zaten önüne gittiğiniz zaman kendinizi yine küçük hissettiğiniz görkemli bir yapıdır o da. Çok ilginçtir Göksel ki tüm bu yapılar, bununla beraber örneğin St. Mark's'ın yapıları var. O da Venedik'te birçok açıdan harika yapılar yapıyor ama tüm bu yapılar aslında bir tapınak olarak inşa ediliyor. Bir tapınma ihtiyacıyla inşa ediliyor. Demek ki insan ruhu yüreğinde hep bir tapınma ihtiyacı duyuyor mu? Bunu söyleyebilir miyiz Göksel?
2: Evet, kesinlikle söyleyebiliriz. Şöyle yaratılış öyküsüne baktığımızda Tanrı insanı yarattıktan sonra ona ruhunu üflüyor. Ve insan günaha düştükten sonra o Tanrı ile oluşan kopuklukla beraber ne yazık ki Tanrı'dan uzaklaşıyor ve o ilişki zedeleniyor. Ama insanların bütün amacı Tanrı ile etkileşime girmek, Tanrı ile ilişkiye girmek. Çünkü Tanrı'nın da insanları yaratmasının ana sebebine baktığımızda Tanrı insanlarla bir ilişki kurmak istedi. Tanrı insanlarla birlikte bir arada yaşamak istedi. Dolayısıyla bütün bu tarih boyunca insanlar bir araya gelip ruhtan, içtenlikle Tanrı'ya tapınmak istediler. Çünkü Tanrı'yla iletişime girmenin, onunla ilişki halinde olmanın en güzel ve en saf hali ona tapınmaktır. Çünkü insanlar bir anlamda Tanrı'ya tapınmak, onu yüceltmek, onu övmek için yaratıldılar.
0: Demek ki yaratılış amacımızda da bunun olduğunu görüyoruz ve biz şu anda aslında tekrar başlangıçtaki o Tanrı'yla olan o kişisel ilişkimize dönmeye çalışıyoruz ki bu da Mesih İsa'yı imanıyla olan bir şey. Çünkü Tanrı'yla öncelikle barışmamız gerekiyor. Bu günah probleminin ortadan kalkması gerekiyor ve bunun için de Mesih'e iman etmemiz gerekiyor. Mimarlık konusunu ele almaya devam edeceğiz. Ancak şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra görüşmek üzere.

0: Maranata.
1: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.

0: Evet değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyanlığın Etkileri programında tekrar karşınızdayız. Ben Aydın Kutlu, konuğum Pendik Protestan Kilisesi Pastörü Göksel Moroğlu ve onunla Hristiyanlığın mimariye etkilerine konuşmaya devam ediyoruz. İlk bölümde biraz bir girizgah niteliğinde programa başlamıştık. Şimdi biraz ilerlemek istiyoruz konularda ve acaba bu mimari yapıların ne amaçla yapıldığını zaten ilk bölümde değindiğimiz gibi ve tarihsel süreçlerin bu yapılara nasıl etkide bulunduğunu ve genel bağlamda Hristiyanlığın nasıl etkileri olduğunu konuşmaya devam etmek istiyoruz ama sosyal medya hesapları üzerinden bizi henüz takip etmiyorsanız lütfen @radyomaranata yazarak bizleri takip edin ve programlarımız hakkında soru ve görüşlerinizi de soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bizlere iletebileceğinizi hatırlatalım. Yarıdan önce aslında birkaç isimden bahsetmiştim. Konstantin'in yaptığı yapılardan bahsetmiştik. Justinian'dan bahsetmiştik. Ayasofya'dan bahsetmiştik ve Saint Mark's'ın yapılarından bahsetmiştik. Aslında bu bütün yapıların içerisinde çeşitli mozaiklerin de yer aldığını görüyoruz, fresklerin de yer aldığını görüyoruz ve hepsinin amacında ruhsal bir iç mekan yaratmak olduğunu görüyoruz. Çünkü aslında ibadet Hristiyan yaşamının çok önemli bir yönü, temelinde yatan bir yön ve Orta Çağ'da da mimarlık aslında inananı o yüce deneyime daha da yaklaştırmak amacıyla öne çıktığını görüyoruz. Ve bu yüzyıllar boyunca Hristiyan mimarlar işlerini yeni seviyelere taşıdıkça nefes kesici yeniliklere geliştirdiklerini ve mimariye bu yönde katkıda bulunduklarını görüyoruz. Ve bu süreçte insanlık tarihindeki en güzel ve teknik olarak sofistike yapıları ürettiklerini görüyoruz. Çünkü gerçekten çok büyük yapılar ve aslında o kadar da işlevsel olmayan yapılar bunlar. Çünkü hani klasik bir şey vardır ya, bizim işte bir yere gideriz ya, burayı nasıl ısıtıyorlar acaba, burayı nasıl temizliyorlar acaba? Çünkü o kadar büyük ki işlevsel anlamda aslında işlevsel olmayan ama tamamen Tanrı'nın görkemini yansıtmak üzerine olan eserler olduklarını görüyoruz. Ve bugün Hristiyanlık inananın daha derin bir deneyime elde etmesine yardımcı olması açısından müziği de araç olarak kullanıyor ve burada da Hristiyan kiliselerde buna da özel yerler ayırdıklarını da görüyoruz. Orta Çağ boyunca aslında Hristiyanlar aynı hedefe ulaşmak için cenneti simgeleyen, yine İncil'i öyküleri içerisinde barındıran çeşitli sanatsal resimleri ve yapıları da kullanıyorlar ve inananı da daha derin bir ibadet deneyimine götürüyorlar. Temelinde hepsinin aslında bu yapıların o daha derin bir ibadet deneyimi içerdiğini görüyoruz. Bununla beraber diğer örnekler var. Örneğin Durham Katedrali var. O da aslında 1093'te yapımı başlatılan bir katedral. Ve Romanesk mimarinin ünlü bir başyapıtı olarak anılıyor. Avrupa'nın büyük mimari deneyimlerinden biri olarak bu da anılıyor. Ben şeyi sormak istiyorum aslında, diğer tabii ki şeylere gireceğim, çeşitli mimarlık türleri var, onlara girmek istiyorum ama her programda değinmeye çalışıyoruz aslında. Reformun mimarlığa ya da mimariye bir katkısı oldu mu Göksel?
1: Hı hı. Elbette oldu ama şöyle bir kısaca özetlemek gerekirse şunu diyebiliriz: önem binadan insana doğru evrildi. Daha önce binaya harcanan emek artık binanın kendisine değil ama o binayı dolduran, tekrar kilise kendi özüne döndü diyebiliriz. Tekrardan bir topluluk olduğunu, tekrardan bir cemaat olduğunu hatırladık ve eklesya sözünün tanımı gerçek anlamda hayat buldu diyebiliriz. Daha sade olduğunu görüyoruz. Heykeller, sanat eserleri yerine biraz daha işlevsel, hani biraz işlevsel olmadığından bahsetmiştin sen de eski yapıların. Ama burada daha işlevsel olduğunu görüyoruz. Yani tapınma alanı daha sade, koltuklar vesaire, bir kürsü ve genel olarak işte mutfak, çalışma odası gibi alanlara bölünmüş. Ve ilginçtir, eskiden birçok ikon görüyorduk reform öncesinde kiliselerde. Ama artık o ikonları görmüyoruz, o heykelleri görmüyoruz. Çünkü bir anlamda Tanrı'nın istediği şey imanlıların her birinin aslında bir ikon olması. Neden? Çünkü bizler Tanrı'nın suretinde yaratıldık ve İman ettiğimizde İsa Mesih artık bizim içimizde yaşıyor. O zaman Tanrı bizde konut kurmuş oluyor. Bir nevi biz Tanrı'nın içinde bulunduğu ibadethane oluyoruz. Bedenimiz bir ibadethane oluyor. O zaman bizler o koltuklarda oturan her imanlı bir anlamda reform öncesindeki o kiliseleri dolduran ikonlar gibiyiz. Tanrı'nın suretinde yaratılmış olan ikonlar gibiyiz.
0: Tabi burada ikondan kastın hani bir put gibi değil değil mi? Yani
1: elbette.
0: Cansız bir şey gibi değil.
1: Elbette daha değil. Orada bahsedilen şey o ikonlara tapınılmıyordu zaten ama o ikonlarla gösterilmeye çalışılan şey Tanrı'nın yaratılışının harikalığıydı. Ama Tanrı'yı biz şu anda biz ikonlarla değil ama kendi benliğimizle, kendi bedenimizle ve Rab'de olan tanıklığımızla göstermiş oluyoruz.
0: Evet, önemli bir nokta. Çünkü bir kişi aslında Mesih'e iman ettiği zaman ve vaftiz olduğu zaman o vaftizin simgesinde ne görüyoruz işte? Günah karşısında ölüp Mesih'le beraber yeni bir yaşama diriliyor. Ve aslında Mesih'in tanığı olarak yaşamaya başlıyor ve yaşayan birer tanık oluyor. Ve bizler de bunun tanıklarıyız aslında. Radyo Maranata mikrofonlarında bunu bir kez daha vurgulayalım. Bizler de bunun canlı tanıklarıyız. Mesih'in yaşayan tanıklarıyız. Peki bir kilisenin, bir binanın daha doğrusu kilise olduğunu nasıl anlayabiliriz? Belki reformdan sonra özellikle.
1: Evet, önceki döneme biraz baktık. Reformdan sonraki döneme baktığımızda biraz şöyle örneklendirebiliriz. Bir kiliseye girdiğinizde öncelikle sıralar görüyoruz, oturma alanları görüyoruz. Muhtemeldir ki o sıraların önünde belki cepler görüyoruz. Orada kutsal kitapların dizili olduğunu görüyoruz. Belki dua kitapçıkları var. Sonra o ikiye ayrılmış genel olarak oturma düzeninin ortasından geçen kürsüye doğru giden bir yol görüyoruz. Ve orada ortada bir kürsü, muhtemeldir ki arkada asılı bir haç görüyoruz. Ve belki tapınma alanının olduğu, çeşitli müzik aletlerinin, piyano, gitar vesaire olduğu bir tapınma alanı görüyoruz. Bu ibadethane düzeni dışına baktığımızda da genelde günümüzde ikramların yapıldığı bir alan oluyor. İşte kilise sonrası katılan kardeşlerin bir arada olup yemek yediği bir alan oluyor. Onun dışında pazar okullarının yapıldığı bir alan görüyoruz. Orada İncil çalışmalarının yapıldığı bir ders alanı gibi bir yer olabiliyor. Bir diğer hepimizin gözüne çarpabilecek özellik ise ibadet salonunda böyle bir ekran veya bir projeksiyon aleti görüyoruz. Evet. O da ilahilere topluluk eşlik edebilsin diye ilahi sözlerinin yansıtıldığı bir alan. Ufak da bir bu noktada önemli bir detaydan bahsetmek isterim. Eğer dinleyicilerimiz arasında da gidenler varsa Protestan kiliselerindeki okunulan haçın sade olduğunu göreceklerdir. Sade bir haç var ama orada İsa Mesih'in bedenini görmüyoruz. Evet. Bunun sebebi Protestanların şöyle düşünmesi, artık orada İsa'nın bedeninin olmasına gerek yok. İsa'nın oradaki betimlemesine gerek yok çünkü İsa dirildi ve o artık babanın yanında. O zaman o haçta herhangi bir İsa figürü görmüyoruz. Sade bir haç şekli görüyoruz.
0: Evet, o zaman siz de daha işlevsel bir bina kullanıyorsunuz. Kendi kiliseniz de öyle.
1: Evet ve çoğu Protestan kilisesi de aynı şekilde.
0: Evet, Rönesans'taki aslında temel noktada bu işlevselliğe biraz daha dönüş oluyor ve daha sade, en doğru tabirle daha sade binalar yapılmaya başlanıyor. Reform ve Rönesans'la beraber tabii ki. Bunun tarihine biraz bakacaksak aslında bu da 14. yüzyılın sonuna gelindiğinde Avrupa'da işte gotik mimarisinin etkileyiciliği orta çağdan çıkıp yeni bir döneme girdikçe bu mimarinin etkisinin azalmaya başladığını görüyoruz ve böylece mimarlar da zamanın değişimine uygun eserler üretmeye başlıyorlar ve yeni bir inançsal ifade arayışına giriyorlar ve sanatçılar ve mimarlar tekrar bir araya da çalışmaya başlayarak 1400 yılında başlayan ve 200 yıl sürecek bir hareketin başlangıcını, Rönesans döneminin başlangıcını ortaya atıyorlar. Ben şunu sormak istiyorum, aslında çok ilgimi çeken bir konu bu ve üzerine düşündüğüm bir konu. Kutsal kitaba baktığımız zaman da orada da çeşitli mimari örneklerini görüyoruz. Mesela Süleyman Tapınağı'nın yapımı gibi ve hatta Tanrı'nın kendisi en ince ayrıntısına kadar bunun aslında nasıl söyleyeyim taslağını veriyor ve buluşma çadırıyla alakalı, Musa ile yaptığı buluşma çadırıyla alakalı noktalarda da aynı şekilde. Tanrı'nın kendisi de mimariye önem veriyor mu?
1: Bu gerçekten çok çok değerli bir soru Aydın. Çünkü kutsal kitabın bütün öyküsüne baktığımızda Yaratılış kitabından Vahiy kitabının sonuna kadar tüm eski ve yeni anlaşmada şunu görüyoruz. Tanrı yarattığı insanların arasında yaşamak istiyor. Ve bütün hikayede biraz bununla ilgili. Çünkü Tanrı Adem ve Havva'yı yarattığında görüyoruz ki Yaratılış kitabında onlarla birlikte yürüyordu, sabah serinliğinde vakit geçiriyordu. Ama ne yazık ki günaha düştükten sonra ve o arada bir duvar oluştuktan sonra Tanrı ve insan bir arada olamadı günah sorunu nedeniyle. Ta ki bunu Musa'nın dönemindeki buluşma çadırına kadar böyle geldiğini görüyoruz. Fakat Tanrı Musa'ya Mısır'dan çıkış 25:9'da şöyle söylüyor. Konutu ve eşyalarını sana göstereceğim örneğe tıpatıp uygun yapın. Ve aynı bölümün 40. ayetinde de her şeyi diyor dağda gösterilen örneğe göre yapmaya dikkat et. Burada bahsettiği dağ Sina Dağı, yani Musa'nın 10 emri Tanrı'dan aldığı dağ. Demek ki Tanrı bu buluşma çadırını bütün örnekleriyle, zaten sen de bahsettin, kutsal kitapta tek tek söylüyor şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın, evet, gibi. Tanrı kendi konutunu nasıl hazırlamaları gerektiğini söylüyor. Ve buluşma çadırının etrafında İsrail halkı var. Ve en son buluşma çadırı tamamlandıktan sonra Tanrı görkemiyle o buluşma çadırını dolduruyor. Aynısını daha sonraki dönemde Süleyman'ın tapınağında da görüyoruz. Tanrı orayı da dolduruyor. İlginçtir, Hezekiel peygamber döneminde bir dönem Tanrı'nın tapınağı terk ettiğinden bahsediyor. Bunu okuyoruz. Ve daha sonrasında ise İsa Mesih ile birlikte Yuhanna 1:14'te şunu okuyoruz. Söz diyor, insan olup aramızda yaşadı. Bu aramızda yaşadı sözü Grekçe aynı zamanda çadır kurdu anlamına da geliyor ve bu buluşma çadırına referans ediyor. Yani Tanrı bir şekilde insanlarla bir arada olmak istedi. En sonunda tekrardan bunu sağlayamadı ve oğlunu göndererek onu bir çadır gibi kullanarak, bir buluşma çadırı gibi kullanarak insanların arasına gönderdi. Ve devamında ayetin şöyle söylüyor. Onun yüceliğini babadan gelen lütuf ve gerçekle dolu biricik oğlun yüceliğini gördük. Tanrı kendi görkemini tekrar kendi halkının arasına gönderiyor. Ancak ilginçtir, kutsal kitabın devamında ve en son bölümünde, vahiy bölümünde şunu okuyoruz. Bir kent var ki bu kent bir anlamda cennet diye tasvir edebiliriz. Hepimizin imanlı bir şekilde İsa Mesih'e iman ederek ölmüş kişilerin yaşayacağı kentte. Bu kentten bahsederken şöyle söylüyor. Kentte bir tapınak görmedim diyor. Yani bir mimari eser olmayacak. Bir bildiğimiz anlamıyla bir kilise binası olmayacak. Çünkü diyor her şeye gücü yeten Rab Tanrı ve Kuzu kentin tapınağıdır. Şundan bahsetmek istiyorum aslında Aydın. Bütün bu kilise, bu binalar, bütün bu görkem, bütün bu şaşanın amacı Tanrı'yla bir arada olabilmek. Ama eğer Tanrı o binayı doldurmuyorsa, eğer Tanrı o binada değilse ve o binayı dolduran kişilerle birlikte değilse, o binanın hiçbir kutsiyeti, hiçbir anlamı yok. İstediğimiz kadar güzel, büyük yapalım, detaylı yapalım vesaire ama hiçbir anlamı yok. Ama Tanrı'nın isteği şu, Tanrı sadece bir tapınak yapmak değil ama Tanrı aramızda yaşamak istiyor. Ve eğer Tanrı varsa, ki cennette böyle olacak, Tanrı'yla birlikte olacağız. Tanrı oradaysa artık bir tapınağa ihtiyaç yok. Çünkü Tanrı'nın görkemi, her şeye gücü yeten Rabbin görkemi, kentin tapınağı. Yani diyebiliriz ki aslında kilise binası da o anlamda Rabbin tam anlamıyla kendisidir.
2: Evet, çok güzel bir örnek verdin. Ben de bir ayet paylaşmak istiyorum. Sen konuşurken aklıma geldi. 1. Petrus 2. bölümde orada diri taştan, köşe taşından bahsediyor ve diyor ki insanlarca reddedilmiş ama Tanrı'ya göre seçkin ve değerli diri taşa Rabbe gelin diyor. Aslında Mesih'ten, Mesih İsa'dan bahsediyor bizi burada ve diyor ki o sizi diri taşlar olarak ruhsal bir tapınağın yapımında kullansın. Böylelikle İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'nın beğenisini kazanan ruhsal kurbanlar sunmak üzere kutsal bir kahinler topluluğu olursunuz. Çünkü kutsal yazıda şöyle deniyor. İşte Siyon'a bir taş, seçkin, değerli bir köşe taşı koyuyorum. Ona iman eden hiç utandırılmayacak. Aslında bugün de bunu bir kez daha duymuş olalım. Mesih'e olan Mesih imanlarını aslında bir tapınağın yapımında kullanılan taşlar gibi nitelendirildiğini burada görüyoruz ve aslında hepimizin birbirimize ihtiyacı var. Ama en önemlisi hepimizin Mesih'e ihtiyacı var, çünkü o köşe taşıdır ve o olmazsa bütün o bina, bütün o yapı yıkılacaktır. Bugün Hristiyanlığın Etkileri programında mimariyi konu aldık. Daha değinilecek çok konu var elbette. Yani belki bizi dinleyen mimari öğrencileri varsa ya da mimarlar varsa şuna niye değinmediniz diye kızabilirler bize, ama tabii ki süremiz kısıtlı olduğu için her noktaya değinemedik. Ama gotik mimarlık gibi konular var. Notre Dame Katedrali gibi çok güzel örnekler var. Salisbury Katedrali var. Ve diğer Aziz Petrus Bazilikası, Aziz Paulus Katedrali gibi harika yapılar var. Barok mimarinin etkileri de var burada. Bunları da değinmiş olalım kısaca. Tabii ki bütün bu noktaların aslında temel yapısında, temel noktasında yatan şeyin ibadet olduğunu hatırlıyoruz ve Hristiyan mimarisinin hikayesinin Tanrı'yı yücelterek ve değerlerine hizmet ederek bir araya gelen büyük bir inanlar topluluğunun hikayesi olduğunu burada görüyoruz ve hayal edilebilecek en iyi ibadet mekanlarını yaptılar. Çünkü Tanrı'ya hizmet ettiklerini düşünerek bu yapıları yaptılar ve yapabileceklerin en iyisini yapmaya çalıştılar. Mısır'da, Yunanistan'da, Roma'da ve Amerika'nın çeşitli noktalarında, belki Kuzey Amerika'da olan örnekler gibi bu yapılar aslında bazıları belki köle emeğiyle yapıldığını düşünüyor olabilirler, ama köle emeğiyle değil, gerçekten inançlarını Tanrı'ya adamış, Tanrı'nın değerlerini bilen ve bu değerleri önemseyen ve insanlara bu değerleri hatırlatmaya çalışan kişilerin işbirliğiyle yapıldığını görüyoruz. Ve bize aslında insanlık tarihindeki en büyük yapıların Hristiyanlığın etkisi altında inşa edildiği gerçeğini de bırakıyorlar. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Bizleri henüz takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edebilirsiniz. Bununla beraber soru ve görüşlerinizi de soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. Hristiyanlığın Etkileri programının bu bölümün sonuna geldik. Hoşçakalın.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

0: Romalılar 4. Bölüm.
1: İbrahim'in imanı. Şu halde soyumuzun atası İbrahim'in durumu için ne diyelim? Eğer İbrahim yaptığı iyi işlerden dolayı aklandıysa övmeye hakkı vardır. Ama Tanrı'nın önünde değil. Kutsal yazı ne diyor? İbrahim Tanrı'ya iman etti. Böylece aklanmış sayıldı. Çalışana verilen ücret lütuf değil, hak sayılır. Ancak çalışmayan ama Tanrısızı aklayana iman eden kişi, imanı sayesinde aklanmış sayılır. Nitekim iyi işlerine bakmaksızın Tanrı'nın aklanmış saydığı kişinin mutluluğunu Davut da şöyle anlatır. Ne mutlu suçları bağışlanmış, günahları örtülmüş olanlara, günahı Rab tarafından sayılmayana ne mutlu. Bu mutluluk yalnız sünnetliler için mi, yoksa aynı zamanda sünnetsizler için midir? Diyoruz ki, İbrahim imanı sayesinde aklanmış sayıldı. Hangi durumda aklanmış sayıldı? Sünnet olduktan sonra mı, sünnetsizken mi? Sünnetliyken değil, sünnetsizken. İbrahim daha sünnetsizken imanla aklandığının kanıtı olarak sünnet işaretini aldı. Öyle ki, sünnetsiz oldukları halde iman edenlerin hepsinin babası olsun. Böylece onlar da aklanmış sayılsın. Böylelikle atamız İbrahim, yalnız sünnetli olmakla kalmayan ama kendisi sünnetsizken sahip olduğu imanın izinden yürüyen sünnetlilerin de babası oldu. Çünkü İbrahim'e ve soyuna dünyanın mirasçısı olma vaadi kutsal yasa yoluyla değil, imandan gelen aklanma yoluyla verildi. Eğer yasaya bağlı olanlar mirasçı olursa, iman boş ve vaat geçersizdir. Yasa Tanrı'nın gazabına yol açar. Ama yasanın olmadığı yerde yasaya karşı gelmek de söz konusu değildir. Bu nedenle vaat Tanrı'nın lütfuna dayanmak ve İbrahim'in bütün soyu için güvence altına alınmak üzere imana bağlı kılınmıştır. İbrahim'in soyu yalnız kutsal yasaya bağlı olanlar değil, aynı zamanda İbrahim'in imanına sahip olanlardır. Seni birçok ulusun babası yaptım diye yazılmış olduğu gibi, İbrahim, iman ettiği Tanrı'nın ölülere yaşam veren, var olmayanı buyruğuyla var eden Tanrı'nın gözünde hepimizin babasıdır. İbrahim umutsuz bir durumdayken birçok ulusun babası olacağına umutla iman etti. Senin soyun böyle olacak sözüne güveniyordu. 100 yaşına yaklaşmışken ölü denebilecek bedenini ve Sara'nın ölü rahmini düşündüğünde imanı zayıflamadı. İmansızlık edip Tanrı'nın vaadinden kuşkulanmadı. Tersine imanı güçlendi ve Tanrı'yı yüceltti. Tanrı'nın vaadini yerine getirecek güçte olduğuna tümüyle güvendi. Bunun için de aklanmış sayıldı. Aklanmış sayıldı sözü yalnız onun için değil, aklanmış sayılacak olan bizler, Rabbimiz İsa'yı ölümden dirilten Tanrı'ya iman eden bizler için de yazıldı. İsa suçlarımız için ölüme teslim edildi ve aklanmamız için diriltildi.
0: Romalılar 5. Bölüm.
1: Tanrı'yla barışmak. Böylece imanla aklandığımıza göre Rabbimiz İsa Mesih sayesinde Tanrı ile barışmış oluyoruz. İçinde bulunduğumuz bu lütfa Mesih aracılığıyla imanla kavuştuk ve Tanrı'nın yüceliğine erişmek umuduyla övünüyoruz. Yalnız bununla değil, sıkıntılarla da övünüyoruz. Çünkü biliyoruz ki sıkıntı dayanma gücünü, dayanma gücü Tanrı'nın beğenisini, Tanrı'nın beğenisi de umudu yaratır. Umut düş kırıklığına uğratmaz. Çünkü bize verilen kutsal ruh aracılığıyla Tanrı'nın sevgisi yüreklerimize dökülmüştür. Evet, biz daha çaresizken Mesih belirlenen zamanda tanrısızlar için öldü. Bir kimse doğru insan için güç ölür ama iyi insan için belki biri ölmeyi göze alabilir. Tanrı ise bizi sevdiğini şununla kanıtlıyor. Biz daha günahkarken Mesih bizim için öldü. Böylece şimdi onun kanıyla aklandığımıza göre onun aracılığıyla Tanrı'nın gazabından kurtulacağımız çok daha kesindir. Çünkü biz Tanrı'nın düşmanlarıyken oğlunun ölümü sayesinde onunla barıştıksa, barışmış olarak oğlunun yaşamıyla kurtulacağımız çok daha kesindir. Yalnız bu kadar da değil. Bizi şimdi Tanrı'yla barıştırmış olan Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'nın kendisiyle de övünüyoruz. Ölüm ve yaşam. Günah bir insan aracılığıyla, ölüm de günah aracılığıyla dünyaya girdi. Böylece ölüm bütün insanlara yayıldı. Çünkü hepsi günah işledi. Kutsal yasadan önce de dünyada günah vardı. Ama yasa olmayınca günahın hesabı tutulmaz. Oysa ölüm Adem'den Musa'ya dek, gelecek kişinin örneği olan Adem'in suçuna benzer bir günah işlememiş olanlar üzerinde de egemendi. Ne var ki Tanrı'nın armağanı Adem'in suçu gibi değildir. Çünkü bir kişinin suçu yüzünden birçokları öldüyse, Tanrı'nın lütfu ve bir tek adamın, yani İsa Mesih'in lütfuyla verilen bağış, birçokları yararına daha da çoğaldı. Tanrı'nın bağışı o tek adamın günahının sonucu gibi değildir. Tek suçtan sonra verilen yargı mahkumiyet getirdi. Oysa birçok suçtan sonra verilen armağan aklanmayı sağladı. Çünkü ölüm bir tek adamın suçu yüzünden o tek adam aracılığıyla egemenlik sürdüyse, Tanrı'nın bol lütfunu ve aklanma bağışını alanların bir tek adam, yani İsa Mesih sayesinde yaşamda egemenlik sürecekleri çok daha kesindir. İşte tek bir suçun bütün insanların mahkumiyetine yol açtığı gibi, bir doğruluk eylemi de bütün insanlara yaşam veren aklanmayı sağladı. Çünkü bir adamın söz dinlemezliği yüzünden nasıl birçoğu günahkar kılındıysa, bir adamın söz dinlemesiyle birçoğu da doğru kılınacaktır. Kutsal yasa suç çoğalsın diye araya girdi. Ama günahın çoğaldığı yerde Tanrı'nın lütfu daha da çoğaldı. Öyle ki günah nasıl ölüm yoluyla egemenlik sürdüyse, Tanrı'nın lütfu da Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla sonsuz yaşam vermek üzere doğrulukla egemenlik sürsün.
0: Romalılar 6. Bölüm.
1: Öyleyse ne diyelim? Lütuf çoğalsın diye günah işlemeye devam mı edelim? Kesinlikle hayır. Günah karşısında ölmüş olan bizler artık nasıl günah içinde yaşarız? Mesih İsa'ya vaftiz edildiğimizde hepimizin onun ölümüne vaftiz edildiğimizi bilmez misiniz? Babanın yüceliği sayesinde Mesih nasıl ölümden dirildiyse biz de yeni bir yaşam sürmek üzere vaftiz yoluyla onunla birlikte ölüme gömüldük. Eğer onunkine benzer bir ölümde onunla birleştiysek, onunkine benzer bir dirilişte de onunla birleşeceğiz. Artık günaha kölelik etmeyelim diye günahlı varlığımızın ortadan kaldırılması için eski yaratılışımızın Mesih'le birlikte çarmıha gerildiğini biliriz. Çünkü ölmüş kişi günahtan özgür kılınmıştır. Mesih'le birlikte ölmüşsek onunla birlikte yaşayacağımıza da inanıyoruz. Çünkü Mesih'in ölümden dirilmiş olduğunu ve bir daha ölmeyeceğini, ölümün artık onun üzerinde egemenlik sürmeyeceğini biliyoruz. Onun ölümü günaha karşılık ilk ve son ölümü olmuştur. Sürmekte olduğu yaşamı ise Tanrı için sürmektedir. Siz de böylece kendinizi günah karşısında ölü, Mesih İsa'da Tanrı karşısında diri sayın. Bu nedenle bedenin tutkularına uymamak için günahın ölümlü bedenlerinizde egemenlik sürmesine izin vermeyin. Bedeninizin üyelerini haksızlığa araç ederek günaha sunmayın. Ölümden dirilenler gibi kendinizi Tanrı'ya adayın. Bedeninizin üyelerini doğruluk araçları olarak Tanrı'ya sunun. Günah size egemen olmayacaktır. Çünkü kutsal yasanın yönetimi altında değil, Tanrı'nın lütfu altındasınız.
2: Doğruluğa köle olmak. Öyleyse ne diyelim? Yasanın yönetimi altında değil de Tanrı'nın lütfu altında olduğumuz için günah mı işleyelim? Kesinlikle hayır. Söz dinleyen köleler gibi kendinizi kime teslim ederseniz, sözünü dinlediğiniz kişinin köleleri olduğunuzu bilmez misiniz? Ya ölüme götüren günahın ya da doğruluğa götüren söz dinlerliğin kölelerisiniz. Ama şükürler olsun Tanrı'ya. Eskiden günahın köleleri olan sizler, adandığınız öğretinin özüne yürekten bağlandınız. Günahtan özgür kılınarak doğruluğun köleleri oldunuz. Doğanızın güçsüzlüğü yüzünden insan ölçülerine göre konuşuyorum. Bedeninizin üyelerini ahlaksızlığa ve kötülük yapmak üzere kötülüğe nasıl köle olarak sundunuzsa, şimdi de bu üyelerinizi kutsal olmak üzere doğruluğa köle olarak sunun. Sizler günahın kölesiyken doğruluktan özgürdünüz. Şimdi utandığınız şeylerden o dönemde ne kazancınız oldu? Onların sonucu ölümdür. Ama şimdi günahtan özgür kılınıp Tanrı'nın kulları olduğunuza göre kazancınız kutsallaşma ve bunun sonucu olan sonsuz yaşamdır. Çünkü günahın ücreti ölüm, Tanrı'nın armağanı ise Rabbimiz Mesih İsa'da sonsuz yaşamdır.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
3: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar üç Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımız da yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

alçak gönüllü kurtarıcımız. Rabbimiz İsa Mesih, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Bizim yüreklerimizi hazırla. Öyle ki senin bize verdiğin sonsuz yaşam armağanını alçak gönüllülükle kabul edebilelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
0: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.

0: En sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey şefkatli ve merhameti bol Tanrımız! Yardımını hak etmememize rağmen bize lütfediyorsun ve yardım ediyorsun. Kutsal Ruh'ta oğlunun ardından gelelim diye bize yardım et. Öyle ki biz de senin sevginle bütün kardeşlerimizi, hatta bizden nefret edenleri bile sevelim. Bunları oğlun İsa Mesih'in adıyla diliyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız, bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomarnata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal, her şeye kadir Tanrımız, yaşamın ve ölümün Rabbi. Her şey yok olsa da sen daima varsın. Ölüm bizi devamlı tehdit ediyor. Yüreğimize korku düşürüyor. Bize yardım et ki sana sığınalım. Bize yardım et ki ölümü ve iblisi yenen oğlun İsa Mesih'e imanla bakalım. O, seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecek. Amin.

0: Doğru nedir? İyi kimdir? Ahlak sadece bir kültür ürünü müdür, yoksa kutsal bir kaynaktan mı doğar? Hristiyan Ahlakı programında modern dünyanın sorularına kadim yanıtlar arıyoruz. Kutsal kitabın ışığında ahlakın temellerini, bireyin sorumluluklarını konuşacağımız Hristiyan Ahlakı programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyan Ahlakı programına hoş geldiniz. Her insanın iyi ya da kötü olarak kabul ettiği şeyler, neyi yapıp neyi yapamayacağı konusunda etik değerleri vardır. Bu insan ahlakını oluşturur ve inançlar insan ahlakının oluşumunda büyük bir yer tutar. İnsan için ahlak, inancın bir anlamda dışa vurumudur. Biz de bu programda Hristiyan ahlakını, inananların erdemli ve buna uygun bir yaşam sürmek için bağlı kaldıkları ilkeleri kutsal kitap ışığında konuşuyor olacağız. Bugün temiz yüreklilik konusunda konuşacağız. Stüdyo konuğum Vaiz Rıza Öş, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim davetiniz için.
0: Rica ederiz. Konuya geçmeden önce hatırlatmak istiyorum. Bizi sosyal medya platformlarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Evet Rıza Bey, aslında önemli bir konu. Toplumda çok da bilinen, konuşulan bir konu. İlk etapta aslında toplumumuzda temiz yürekli olmak ne demek? Ona bir bakalım, onun üzerinde duralım istiyorum.
1: Toplumda temiz yürekli olmak, dürüst, samimi, iyi niyetli bir tavır sergilemektir. Yani insanların arkasından konuşmamak, örneğin çıkar peşinde koşmamak, başkalarının iyiliğini düşünmek gibi erdemleri içerir. Temiz yürekli insanlar başkalarına karşı ön yargısızdır ve empati kurarlar. Ayrıca kutsal kitap Tanrı'nın lütfuyla günahın gücünden kurtulmuş ve artık Tanrı'yı hoşnut etmek için yüceltmek ve onun istediği gibi yaşayabilmek için içtenlikle gayret eden insanlardır. Aslında Tanrı'nın saydığı temiz yüreklilik. Kötülük değil, iyilik tutumu sergiler. Örneğin aslında ozanlardan da var, bir örnekler verebilirim.
0: Evet, verebilirsiniz.
1: Mesela Aşık Veysel şöyle der: güzelliğin on par etmez adlı şiirinde insanların iç dünyasını dış güzellikten daha değerli olduğunu vurgular. Bu temiz yürekli olmanın içsel, yani insanın içsel dürüstlüğü ve samimiyetiyle ilgili olduğunu işaret eder. Yine ünlü ozanlarımızdan Karacaoğlan da böyle söyler. İşte gönlümü sana verdim şiirinde. Saf sevgi ve temiz duygularının önemini dile getirir. Bu tür eserler toplumda temiz yürekliliğin ne kadar önemli olduğunu bir taraftan kabul etmiş gözüküyoruz. Yani kişinin hem kendisine hem de çevresine huzur getirdiğini gösterir.
0: Evet, temiz yürekli olmak toplumumuzda da önemli. Peki yüreğimizi nasıl temizleyebiliriz? Biraz onun üzerine konuşalım.
1: Evet, bu çok önemli bir şey. Henüz öyle bir deterjan icat edilmedi.
0: Evet, ve birçok aslında şey konuşuluyor toplumda bununla ilgili. Evet. Birçok yöntemle yüreğimizi temizlemek gerektiğini, temizlenebileceğini. Bunun üzerinde biraz
1: evet,
0: duralım isterseniz.
1: Evet, yani kutsal kitaba göre insan kendi gücüyle tamamen yüreğini temizleyemez. Çünkü günahtan dolayı yani bozulmuştur. O yüzden Tanrı'nın yardımıyla bu mümkün hale gelir. Yani ama Tanrı'ya yönelmemiz gerekiyor. Yüreğin temizliği Tanrı'nın lütfu ve kutsal ruhun işleyişiyle gerçekleşir. Bu konuda bazı önemli ayetler, kutsal kitapta prensipler var aslında. Mesela yani insanın kendi gücünün yetersizliği konusunda Yeremya peygamber bu konuda çok derin bir şeye parmak basmış oldu. Yeremya 17:9'da okuyabiliriz bunu. Yani insanın yüreği ne kadar aldatıcı olduğunu belirtir. Bunu neye göre Yeremya baktı? Dedi ki her şeyden, yürek her şeyden daha aldatan ve her şeyden daha yani iş görmez ya da hastadır gibi. Yani Tanrı'nın yüreğine bakıp Yeremya kendi yüreğini ya da insan yüreğini görmüş oldu. Onu kim anlayabilir? Ancak Tanrı anlayabilir. Yani bu ayet insanın yüreğinin doğasını gereği günahkar olduğunu ve bu nedenle kendi kendine temizlemesinin zor olduğunu ifade eder. Yani bir diğer ayette de mesela Mezmur 51'de Davut yani yüreği için Tanrı'ya yalvarıyor. Ey Tanrı diyor. Yani evet. Temiz bir yürek yarat ve içimde yenilenmiş kararlı bir ruh var et içimde diye duayla yönlenmiş oluyor. Tanrı'nın yaratıcı gücüyle temizlenebileceğini vurguluyor Davut. Hı hı. Davut peygamber. Yani Davut günahının farkına vardı ve yüreğinin temizlenmesi için Tanrı'dan yardım istedi. Birçok örnekler var mesela kutsal ruhun işleyişiyle ilgili yeni antlaşmada o işte İsa Mesih yani bizi hı hı. doğruluğumuzdan doğan işlere dayanarak değil kendi merhametiyle yeniden doğuş yıkamasıyla ve kutsal ruhun yenilenmesiyle kurtardığını söylüyor kutsal kitap.
0: Evet ama şöyle bir durum da var tabii ki Tanrı'nın bu konuda aslında Davut'un da günaha düştüğünde Tanrı'dan yardım istediğini söylediniz. Hı hı. Hayatın içerisine baktığımızda aslında iyilik yapmaktan hoşlanan belki yaşamını buna adayan insanlar var. İşte hayvan hakları savunucuları var ya da yani şimdi bile gündemde olan bir durum, bir çocuk öldüğünde aslında bütün birçok insanın aslında yüreğinin sızladığını görüyoruz. Hı hı. Bu onların aslında yüreğinin temiz olduğu anlamına gelmiyor mu? Ya da onlar yüreği temiz değil mi? Bunlar da yani sonuç olarak yürekte bunu yaşıyorlar.
1: Evet hayır hı hı. denilebilir. Hı hı. Yani tabii ki insanın vicdanı var. Ama tabii ki bu Tanrı'nın istediği standartta değil. Yani mesela yeterli değil. Çünkü mesela birkaç konuda diyelim ki iş yerinde aynı kişi dürüst davranmıyor. Hı. Ya da yalan söylüyor. Hayvan hakları konusunda onu savunurken bile bazen kırıcı olabiliyor diğer hı hı. insanlara. Hı hı. O zaman tam olarak Tanrı'nın istediği bir yüreği edinmemiş oluyor daha doğrusu tam olarak. Yani iyi işler tabii ki hayvan haklarını savunmak güzel bir şey. Yani hı-hı. hayvanlara eziyet etmememiz gerekiyor ve onlar da hayatımızın bir parçasında yani yardımsever olmak lazım tabii ki. Hı-hı. Başkalarının acılarına duyarlı olmak lazım. Yani elbette değerli ve önemli bu. Yani İsa Mesih Matta 15-18-20'de aslında ne var ki yani yüreğimizden çıkan şeyler bizi hı hı. kirlettiğini söylüyor. Çünkü kötü düşünceler, cinayet, zina, fuhuş, hırsızlık, yalan yere tanıklık, iftira hep yürekten kaynaklandığını, bu yüreğe parmak bastığını yani Rabbimiz açıkladı. Yani bu işleri yapmanın yeterli olmadığını tam hı hı. olarak Tanrı'nın istediği bir yüreği sağlamadığını ya da temiz yürekliliği sağlamadığını, yüreğin derinliklerinde yatan niyetlerin ve düşüncelerinin Tanrı'nın gözünde temiz olması gerektiğini aslında açıklamak istiyor. Yani belki örnek vermek gerekiyorsa diyelim ki yani deniz buraya ne kadar yakın bilmiyorum ama hı. deniz normal zamanda hava koşullarında böyle çarşaf gibi diyoruz tabiri caizse.
0: Evet.
1: Ama bir de lodos olduğu zaman içindeki kutu kolalar, pet şişeler filan nasıl çıkıyor? Yani normal zamanda insanlar çok iyi demem o ki yani normal zamanda iyi davranıyoruz. Temiz yürekli gibi gösteriyoruz kendimizi. Hı hı. Ama kızdığımız zaman çok agresif olabiliriz. Ağzımızdan çıkan kötü sözleri kontrol edemeyebiliriz.
0: Evet, o zaman bu anlamda insan kendini ne kadar yeterli görse de yeterli olmadığını anlayabiliyoruz.
1: Evet, halk arasında bir şey var yani diyor ki insanoğlu çiğ süt emmiştir.
0: Evet doğru. tabii ki yani Tanrı'yla birlikte olmak temiz bir yüreğe sahip olmak açısından önemli. Ama şunu da sormak istiyorum. Çünkü bazı insanlar var ki sosyal hayatlarında çok iyiler, yardımseverler ama Tanrı inançları yok. Ya da Tanrı inancı olup da sosyal hayatta daha kötü insanlar da var. Bu durumda Tanrı'nın varlığı aslında ne ifade ediyor insan hayatında?
1: Ya tabii ki daha önce anlattığım gibi Yeremya bölümünde yani Tanrı'nın istediği bir yüreği barındırmadığını insan görüyor bunu. Yani ya da fark ediyor. En azından Yeremya fark etti daha doğrusu. Ama bizi aldatabilir yüreğimiz. İyileşmeyen bir şey yani, çünkü kırılmış günahtan dolayı. Onu anlayamayabiliriz ama yani insan hem dünyasal hem de ruhsal bir yaratık. Aralarında şöyle bir fark var. Dünyasal açıdan baktığımızda bile yine de mükemmel değil. Yani dünyasal, bırakın ruhsal bir tarafa, dünyasal olarak bile mükemmel değiliz. Çünkü yani bir diye örneğin bir yere odaklanamıyoruz. Uzun bir süre, yani 20-25 dakika bir yere bakamıyoruz. Dikkatimiz dağılıyor. Yani bu insanın kendi çabalarıyla tam bir yüreğe sahip olmayacaktır. Yani evet. Hiçbir zaman. Ama tabii ki asgari müşterek, yani idare edebilecek bir durumda evet diyebilirsiniz ki bu biraz temiz bir yüreğe sahip. Yani bu adam gönlü bol falan filan diye de söyleyebilirsiniz. Ama Tanrı'nın istediği standardı sağlamıyor. Evet. Aradaki fark bu.
0: Evet, aslında anlıyorum ki insan kendi gücüne dayanarak sanırım dünyasal anlamda iyi olmaya çalışıyor ve o güç bir yerde artık yetmiyor ya da mükemmel bir şekilde sonuçlanmasına yol açmıyor kendi gücüyle.
1: Evet.
0: Ama Tanrı'da olup da bir anlamda sosyal hayatta kötü olan insanlar, yani yine de yaşamında Tanrı var ama sanırım ne kadar yetersiz olduğunu bu anlamda farkına varıp daha çok Tanrı'nın gücüne dayanarak ilerlemeye çalışan ya da değişmeye, iyileşmeye çalışan kişiler gibi anlıyorum sizin anlattığınızdan.
1: Tabii ki, ama insanı tümden yani atamayız, yani mutlaka iyi yanları vardır ama Tanrı'nın istediği standardı sağlamaz sadece. Anlatmak istediğim bu.
0: Evet. İnsan kendi standardını mı yaratıyor dünya üzerinde?
1: Genellikle yani hatta insan o kadar abartabilir ki, yani mükemmellik konusunda kendini Tanrı bile ilan edebilir.
0: Evet, genelde insanlar Tanrı'ya gelme konusunda da yani ben iyiyim, ben günahsızım, ben mükemmelim.
1: Tabii ki.
0: Benim yüreğim temiz dediği için biraz daha
1: kesinlikle öyle.
0: Duruma
1: yani,
0: oluşturuyor.
1: Evet, yani lafınızı vallahi böldüm ama yani onlara tabii ki farkında olmak açısından tavsiyem şu. Mesela bir doktora gittiklerinde doktor ne soruyor? İşte diyelim ki ailede şekeriniz var mı? Yani günahsız olduğumu falan düşünen insanlar belki öyle düşünebilirler. Yani çünkü aileden geliyor genlerimiz. O ta bizim Adem ve Havva atamıza kadar dayanıyor. Ya da mesela soruyor doktor, işte şeyiniz var mı? Kalp var mı ailede? O zaman orada yani genlerimizi reddedemiyoruz daha doğrusu.
0: Evet. Peki temiz yürekli olmak Tanrı ile olan hem de insanlarla olan ilişkimizi nasıl etkiliyor bu anlamda?
1: Yani temiz yürekli olmak Tanrı ile ilişkimizi derinleştirir aslında. Yani samimi olmak onun huzurunda yaşamamıza olanak tanır. Yani mesela Mezmur, yani Kutsal Kitap'ta Mezmur 24:3-4'te diyor ki Rabbin dağına kim çıkabilir? Kutsal yerine kim durabilir? Elleri pak, yüreği temiz olan, gönlünü putlara kaptırmayan, yalan yere ant içmeyen der. Kim çıkabilir? Yani düşünün, örnek vermek gerekirse hani halk arasında bir deyim var, diyorlar ki aslan yattığı yerden belli olur.
0: Evet.
1: Tanrı da kendini kutsal olarak tanıtıyor. Her konuda bu böyle. Adaleti, sevgisi, mükemmel yani. O zaman kim, yani sizin evinizi çöp haline getirmesini ister. Yani Tanrı hiç istemez tabii ki. O yüzden kutsal olmayan Tanrı'yı görmeyecektir diye açıkça kutsal kitapta söylüyor.
0: Evet, yani Tanrı ile ilişkimiz daha derin olacak.
1: Evet, yani öyleyse ne yapabiliriz? Tabii ki Tanrı'ya yönelebiliriz. O bizi kutsallaştırabilir. O bizi temizleyebilir. Yani annemize gitmek gibi sokakta oynuyoruz. Sonra hiçbir anne çocuğunun çamurlarından ya da pisliğinden nefret etmez. Tanrı da aynı şekilde bize davranmak istiyor. Ne yapıyor? Bizi alıyor, temizliyor. Sonra evin en güzel yerine oturtuyor.
0: Evet. Aslında insanlarla olan ilişkimizi nasıl etkiler kısmını ikinci bölümde konuşmak istiyorum. Çünkü kısa bir ara verelim. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız.
1: Tabii.

Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.

0: en sevdiğiniz ilahiler. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
2: Radyo Maranata.
3: Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, kısa bir aradan sonra tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hristiyan Ahlakı programında temiz yüreklilik konusunu ele almaya devam ediyoruz. Programımızın ilk bölümünde aslında toplumumuzda temiz yüreklilik ne demek diye konuştuk. İçten samimi, iyi niyetli tavır sergilemek olduğundan bahsettik. Yüreğimizi temizleyebilir miyiz üzerinde durduk ve kendi çabalarımızla bunu yapabilmemizin mümkün olmadığı üzerinde konuştuk. Ve toplumumuzda iyi olan, yardımsever insanların olduğunu, aslında Tanrı inancı olmamasına rağmen böyle olduklarından konuştuk ama bunun da yeterli olmayacağını, kendi çabamızla, gücümüzle mükemmel bir şekilde bunu yapamayacağımızı üzerinde durduk. Ve temiz yürekli olmanın aslında Tanrı ve diğer insanlarla olan ilişkimizi nasıl etkilediği üzerinde konuşmuştuk son olarak. Ve Tanrı ile olan ilişkimizi derinleştireceğini söylemiştiniz. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. İnsanlarla olan ilişkimizi nasıl etkiler?
4: Tabii ki temiz yüreklilik önemli bir faktör. Yani insanlarla ilişkimizi bozabilir de, yani temiz yürekli olmak bizi yani sağlamlaştırabilir de, daha doğrusu ilişkilerimizde dürüstlük, sevgi ve merhamet göstermemizi sağlayarak güvene dayalı bir ilişki oluşturabilir temiz yürekli olmak. Evet. Yani insanlar sizin hayatınıza bakarlar ve dolayısıyla da size güvenebilirler. Sağlam bağlar kurmamızı da sağlayabilir. Matta 5. bölüm 8. ayette Tanrı'nın rehberliğinde saf bir yürek hem de onunla hem de diğer insanlarla ilişkimizde barış ve bütünlük getirir bizim hayatımıza. Aslında yüreğimiz günahtan dolayı tam değil. Mesela ilk buyruktan bir tanesi, yani en önemli buyruk, İsa Mesih dedi ki en büyük buyruk daha doğrusu nedir, evet, diye sordular. Orada hep bütünle başlayan, yani bütün bir yürekle Tanrı'yı sevmekten bahsediyor. Tam bir yürekten. Neden? Çünkü kırılmış bir yüreğimiz, bozuk bir yürek ve iflah olmaz bir yürekle, evet, Tanrı'yı sevmemiz mümkün değil. Yani o zaman diğer Tanrı'yı sevemediğimiz gibi kendimizi de saf bir yürekle sevemiyoruz ya da Tanrı'nın istediği gibi bir yürekle sevemiyoruz. Ve kendimizi sevmiyorsak o zaman başkasını da sevemeyiz.
3: Evet. Doğru.
4: Dolayısıyla insanlardaki, yani insanlarla ilişkilerimizi derinden ya da çok etkili bir şekilde etkiler daha doğrusu.
3: Evet. Anladığım kadarıyla en çok ilişkilerimizi etkiliyor. Hem Tanrı ile olan ilişkimizi hem insanlarla olan ilişkimizi, evet, temiz yüreklilik ciddi anlamda etkiliyor. Aslında Kutsal Kitap'ta şöyle bir ayet var çok ilgimi çeken. Hı-hı. Biraz onu okumak istiyorum. Tabii ne ki demek istiyor biraz açıklarsanız sevinirim. Hı-hı. Matta 5:8'de ne mutlu yüreği temiz olanlara çünkü onlar Tanrı'yı görecekler diyor. Burada ne demek istiyor? Tanrı'yı nasıl görecek temiz yürekli insanlar?
4: Tabii ki saf yürek ifadesi, daha önce bahsettiğim gibi ya da tekrar altını çizmek istediğim gibi, doğruluk, dürüstlük, açıklık fikrine sahip olmak demek. Evet. Tek ve bölünmemiş bir kalptir. İçsel, ahlaki bir saflığı ifade eder. Tamamen samimi olan ve Tanrı'ya olan bağlılıklarında bölünmüş olmayan bir yürekten bahsediyor bu açıdan. Yani dolayısıyla kendi yüreğimizi ancak temizleyebilme bir durumumuz olmadığı gibi, evet, tabii ki Yani İsa Mesih dedi ki hastaların hekime ihtiyacı var. O zaman bir doktora ya da ruhsal bir doktor olan aynı zamanda İsa Mesih'in Tanrı'nın kendisi, ona yönelmemiz gerekiyor ve o bizim hayatımızda değişecek, temizleyecek, onaracak, yaşatacak, öyle diyelim. Evet. Ve Tanrı'yı aslında hiçbir zaman hiç kimse görmemiştir diyor mesela Yuhanna.
3: Evet.
4: O ayete baktığımızda şöyle yani bütününü okuduğumda diyor ki Tanrı'yı hiçbir zaman hiç kimse görmedi. Babanın bağrında bulunan ve Tanrı olan biricik oğlu onu tanıttı. İsa Mesih beden alıp geldi ve insanın günahının ücretini ödedi, bedelini ödedi çarmıhta, öldü ve dirildi. O zaman asıl müjde bu zaten. O zaman Tanrı'yla bizi barıştırdı ve biz hem Tanrı'yla hem kendimizle hem insanlarla barışmış olduk.
3: Evet.
4: Bu temiz bir yürek yaratmaya başladı bizde. Şöyle düşünün, yani bir doktora gidiyorsunuz, çoklu organ yetmezliği var.
3: Evet.
4: Hep doktordan bahsediyoruz ama çoklu organ yetmezliği var ve diyor ki yani şey hasta, böbrekler hasta, kalp hasta vesaire vesaire, şimdi saymayayım onları. Ondan sonra doktor ilk önce hayati olarak bizim önemli organlarımızı çalıştırmak için ameliyat ediyor. Yani diyelim ki kalbimizi onarmaya başlıyor. Sonra tekrar biz biraz daha güç bulabilelim diye bizi bırakıyor. Yani biraz daha besliyor. Sonra tekrar ara ara ameliyatlar alıyor. Yani Tanrı'ya gittiğimizde de böylece bizim hayatımızı değiştirmeye başlıyor. Yani kalbimizi temizliyor. Ve bu aslında yeni bir yaşam sağlıyor bize. Yani biz eğer Tanrı'nın işine iman ettiğimizde saf bir yürek bizim hayatımızda oluşmaya başlıyor. Hı-hı. Tanrı yapıyor bunu bizim hayatımızda kutsal ruh aracılığıyla. Tanrı yüzümüzden çok aslında bizim yüreğimize bakıyor. Yani insan yüze bakar ama Tanrı saf bir yürek arar. Tanrı göreceklerdir. Yani bu saf bir yüreğe sahip olanlar, kalbi temiz olanlar. Ama tabii ki doğal kalpten bahsetmiyor. Yeniden doğuşu almış bir kalpten bahsediyor. Yani Tanrı aslında bu işi yapıyor insanın hayatında. Biraz önce anlattığım doktorun bu işi yaptığı gibi. O bizi ruhsal ameliyatlardan geçirmiş oluyor bir açıdan. Tanrı'yı göreceklerdir kalbi temiz olanlar. En harika ödülü alacaklardır. Ama ancak Tanrı'nın yaptığı iş onların hayatında işlemeye başladığında hem şimdi görebilirler hem gelecekte Rab'le yani şeyin sonunda cennette görebilirler. Tanrı ile hayal edilmeyecek kadar bir yakınlığın tadına varacaklar. Aslında bir umut var burada.
3: Evet.
4: Açgözlülük, şehvet, kirletici günahları insanın üzerinden kesin kör edici etkiye sahip olan şeyleri sıyırıp atabilir Tanrı. Ve bizi kalbi temiz bir hale getirebilir ve kalbi temiz olanlar bu kirlikten özgürdür. Çünkü insan ölümlü bir gözle Tanrı'yı göremez. Tanrı'nın özünü göremez. Ve kavrayamaz. Ancak bu insanlar iman gözüyle dünyada görebilirler. Tanrı'yı görecek ve ondan zevk alacaklardır tabii ki. Gelecek hayatta iman edenler de onun çocuğu olarak yüz yüze göreceğiz. Onu çocuğu olarak cennetinde yüz yüze göreceğiz. Neden göremezler o zaman ben sorayım. Çünkü Tanrı kutsal ve insan günahlı. Yani temizlik ve pislik aynı yerde olması mümkün değil.
3: Evet.
4: Kalbi temiz olan insan doğada bile Tanrı'yı fark etmesi mümkün. Mesela kilise babalarından Augustinus diye birisi vardı. O şöyle söyledi. Tanrı'yı görmek iman ödülüdür dedi. Bu amaçla kalplerimizi imanla saflaştırır. Yazıldığı gibi imanla kalplerimizi temizler dedi.
3: Evet. Gerçekten anlıyorum ki aslında dünyada birçok insan var kendi doğruluğuna, iyiliklerine, sevaplarına belki güvenerek cennete gideceğini düşünen ya da Tanrı ile bir arada olacağını, Tanrı'ya ulaşabileceğini düşünen insanlar var. Ama sizin anlattıklarınızdan aslında şunu çıkarıyorum ki insanın hayatında İsa Mesih yoksa, onun kurtarışına bir iman yoksa o insanlar gerçekten temiz bir yüreğe sahip olamayacaklar ve Tanrı'yı göremeyecekler aslında.
4: Tam olarak evet. Yani tam bir yüreğe sahip olmak açısından evet. Ama tabii ki bunu yani doğal insanlarda bazı belirtiler görebiliriz. Ancak Tanrı'nın istediği standartta bir yüreğe sahip olabilmek için Tanrı'ya yönelip ve Tanrı'nın işini, yani İsa Mesih'in ölüp dirildiğini kabul edip ve Tanrı'nın ruhunun bizim hayatımızda işlemesine ve bizi kutsallığına doğru, yani temiz bir yürekliğe doğru yönlendirmesi ya da değiştirmesi önemli olan budur aslında. Tam olarak temiz bir yürek istiyorsak, yani Tanrı'yı görecek bir yürekten bahsetmek istiyorsak, o zaman Tanrı'ya görmeliyiz. O aslında usta bu konuda.
3: Evet. Yani. O zaman gerçekten temiz yürekli olmak istiyorsak, bu anlamda insan kendi yüreğini nasıl bilebilir, nasıl tartabilir, ne yapmak gerekiyor?
4: Evet, daha önce söylemiştik aslında, yani kendi kendimizi ya da kendi yüreğimizi temizleyebilecek bir şey yok. Yani deterjan vesaire temizlik maddesi yok, yani onu yapamıyoruz. Ama ancak tabii ki Tanrı değiştirebilir. Fakat biz de yani affetmekle ve Tanrı'ya yönelmekle başlayabiliriz bu duruma. Kutsal kitabın ilkelerini hayatında tartıp ne kadar gerçekleştiğine bakmamız gerekiyor yani bu durumda. Örnek, daha önce bahsettiğim gibi, yani önemli en büyük ayetlerden bir tanesi sev diyor.
3: Evet.
4: Tanrı'nın istediği gibi seviyor muyum? Tabii ki hayır. Yani çünkü evet. Tanrı her şeye rağmen, yani benim günahlı olmama rağmen beni seviyor. Ve ya da bağışla diyor. Aman kaçımız Tanrı'nın istediği gibi bağışlıyoruz ya affediyoruz. O zaman bu demek, yani Matta 22:37'de şöyle diyor: İsa ona şu karşılığı verdi: Tanrı'nın Rabbi bütün yüreğinle, daha önce bahsettiğim gibi bütün canınla, bütün aklınla sev. Yasada da bu geçiyor aslında. Yasadan bu ayeti referans olarak gösteriyor Rabbimiz. Tanrı'lı olan Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün gücünle seveceksin. Sonra yani komşunu kendin gibi seveceksin. Bunu tam olarak yapabilmek mümkün değil. Yani Tanrı'nın gücü olmadan insan bunu yapamaz. Bütün yüreğiyle. Tabii ki sevmeye başlayabilir ama bütün bir yürekle sevebilmek çok zor. Ve ayrıca diyor ki Tanrı, ben kutsalım, kutsal olun. O zaman yani kutsal olmadan Tanrı'yı görmemiz mümkün olmayacak. İnsan Tanrı'dan ayrı düşmüştür. Ve günahın ücreti de ölümdür. Bunu kendisi ödeyemez. Yani saf ve kusursuz olan Tanrı'nın kendisi çarmıhta bu bedeli ödedi. Bize düşen kabul etmek. Evet, ben kabul ediyorum demektir. Yani diyelim ki gidip bir epey bir fatura yiyip içtiniz, epey bir fatura geldi size.
3: Evet.
4: Ya zengin bir dostunuz bu parayı ödeyecek ya da siz buyurun kasaya ödeyin diyecekler. Yani onu yapamayacağımıza göre o zaman İsa Mesih'e, yani parayı ödeyen ya da asıl bedeli ödeyen kişiye gelip, evet Rab, benim günahımın ücretini sen ödediğini kabul ediyorum. Yani insan sevgiyle, sevgi bağı içinde bulunması için aslında yaratıldı. Ama inatçılığı, bencilliği sonucu kendini günah yoluyla yürümeye devam etti. Hı hı. Ve bugün hala birçok insan böyle kendi yollarında, bazen inatçılıkla, bazen kabul etmeyerek Rabbin yaptığı işi devam ediyor. Ama duam bu ki, yani onlar da Tanrı ile tanışsınlar, onlar da sonsuz yaşam olsunlar ve sonsuz yaşamı alsınlar ve Tanrı'nın cennetinde birlikte olalım.
3: Evet, amin. Aslında programımızın da sonuna geldik yavaş yavaş, ama şunu da sormak istiyorum ben size. Normalde bize dayatılan dünyanın öğrettiği bir öğreti var. Temiz yürekli olduğumuz zaman sanki ezileceğiz ya da işte daha saf görüneceğiz gibi bir düşünce var. Belki korku var. Bu noktada gerçekten Tanrı'nın buyrukları içerisinde olmak, ilkelerine uymak, temiz bir yüreğe sahip olmak nasıl bir bakış açısı gerektiriyor? Çünkü dünyada bunu yaptığımızda, temiz bir yüreğe sahip olduğumuzda, iyi niyetle yaklaştığımızda aynı zamanda eziliyoruz ve kullanılıyoruz bazen. Yine de temiz yürekli olmayı sürdürebilmek için bizim aslında motivasyonumuz ne olmalı?
4: Evet, yani aslında Kutsal Kitap bunu açıkça söylüyor. Hı hı. Ve çiftçiler de bunu çok net görebilirler. Nedir o ilke? Diyor ki ne ekersen o çıkar. Hı hı. Şimdi vazgeçmemek gerekiyor. Yani siz karar vermelisiniz. Daha doğrusu, hı hı, insan karar vermeli. Ne yapacaksınız? Yani iyilik ekmeye devam edecek misiniz? Yoksa kötülük ekmeye mi devam edeceksiniz? Yani düşünün, yani herhangi bir şey üreten çiftçi olsun ya da birisi vazgeçseydi neler olurdu? Yani dünyamız mesela, hı hı, diyelim ki domates üreten bir çiftçi, ya vazgeçtim ben, nasıl olsa insanlar domateslerimi beğenmiyorlar falan derlerse, o zaman hiç kimse, daha doğrusu, domates ekmez, değil mi? Hı hı. Ya da başka şeyler ekmezler. O zaman biz iyi şeyleri ekmeye devam etmeliyiz. Vazgeçmememiz gerekiyor. Ne kadar olursa, yani günün birinde insanlar vazgeçebilirler. Hem de size sorabilirler, yani nasıl, yani sen nasıl bu kadar temiz yürekli olabiliyorsun? Çünkü her, evet, zaman bir soru işaretidir. Aykırı gelebilir onlara. Ama siz ne çıkmasını istiyorsunuz, onu ekin.
3: Evet.
4: İyilik istiyorsanız iyilik ekin. Vazgeçmeyin. Yani insanlar tabii ki sizi, ya da sizi diyorsam ama, tabii, hı hı, ki insanlar bizi yerecekler, yargılayacaklar. Hep yargılıyorlar. Hep yargılayabilirler. Her zaman Tanrı adamlarını da öyle yaptılar. O zaman şeyde, bizim oralarda böyle bir şey var. Ayran aşı falan çok, hı hı, meşhur. Diyorlar ki ne doğrarsan aşına o gelir kaşığına. Yani başka bir şey bekleyemezsin. Yani domates ekiyorsan ya da biber ekiyorsan, hı hı, o çıkacak. Ya da ne ekiyorsan. O, evet, zaman ilke bu. Yani ekmeye devam edeceğiz.
3: Tabii
4: bir
3: ki.
4: Tane şey var. Bir balık çizgi filmi falan, çok enteresan da benim aklıma geliyor. Yüzmeye devam et. Yani ekme, o diyordu ki, hı hı, yüzmeye devam et. Ve biz ekmeye devam et.
3: Evet. Tabii ki Tanrı'yla bir yaşam her zaman bereketli bir yaşam olacaktır bizler için de.
4: Kesinlikle. Yani ona dönüp, Tanrı iyidir ve iyilik, iyi şey yapmamızı ister. Hem, hı hı, o da her zaman aslında bizi iyilik için de yaptı ve onu övmek için yarattı. Mesela Kutsal Kitabının başından okursanız orada diyor ki Tanrı işte birinci günü şunları yarattı ve iyi olduğunu gördü. Hı hı. İkinci günü iyi olduğunu gördü. Üçüncü günü, dördüncü, beşinci, altıncı günü ve iyi olduğunu gördü. Çünkü Tanrı iyi yaptı.
3: Evet.
4: Biz bozuyoruz dünyayı.
3: Evet. Çok teşekkür ediyorum. Programımızın sonuna geldik. Sevgili dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum bizi dinledikleri için. Ve bizleri sosyal medya platformlarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşleriniz de soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Herkese esenlik olsun.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
5: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Rabbimiz, Tanrımız. Bu dünyadaki yaşamımızda birçok efendiye hizmet ediyoruz. Yine de bize yardım et ki şunu hatırlayalım. Tek gerçek hükümdar ve bütün efendilerin efendisi sensin. Senin çocukların olarak sahip olduğumuz özgürlükten ötürü sana şükürler olsun. Sen herkesten üstünsün. Bunun için sana teşekkür ediyor, seni övüyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
3: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
3: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Tanrımız, ışıklar babası, ışığınla çobanları yönlendirdim. Ve onlar dünyanın ışığı İsa'yı bulabildiler. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayan bizlere de bu ışığını göster. Öyle ki bizim de karanlık yüreklerimize ışık dolsun. Bunu senden, kurtarıcımız İsa aracılığıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
0: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten Tanrımız! Bizden önceki Hristiyanlar için sana şükrediyoruz. İsa'nın kanıyla onlara zafer verdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Bizi de senin mutlu ve kutsal azizlerin yap. Sana güvenenlere yardım et. Öyle ki bu yüce mücadelede dayanalım. Ve zorluk geldiğinde bile imanla sabredelim. Bize lütfunu ver. Bize lütfunu ver ki cennetinde sana yardım et.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

her şeye gücü yeten Tanrımız. Günahla kirlenmiş, kaybolmuş olan biz günahkarları İsa Mesih sayesinde bağışlıyorsun. Ruhunla bize verdiğin bu yeni yaşam için sana şükrederiz. Dünyanın ayartılarına rağmen sana sadık olabilmemiz için bizi güçlendir. Bize yardım et ki her zaman senin güçlü sözüne sığınalım. Amin.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı başlıyor. Kıymetli Radyo Maranata dinleyenleri hoş geldiniz. Günah ve Erdem programıyla karşınızdayız. Bu program serisi boyunca konuğum Pastör Nuh Baytekin. Nuh Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhaba.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkürler. Sizlerle yine birlikte olmak çok eğlenceli, çok zevkli.
0: Kesinlikle öyle. Her zaman sizinle sohbet etmek benim için de çok bereketli ve keyifli oluyor, güzel oluyor. Ve bu program serisi boyunca aslında yaşamımızdaki günahları yerine hangi erdemleri koyabileceğimizi konuşuyoruz. Çünkü biz aslında yaşamımızda sürdürdüğümüz bazı alışkanlıklar olabilir. Bir şekilde bunlar bizim için norm haline gelmiş olabilir. Normal olan şeyler haline gelmiş olabilir ama Tanrı'nın bizim bunlardan uzaklaşmamızı istediğini ve onun yerine kendi erdemlerini yaşamımıza koymamız gerektiğini söylüyor. Ve bugün de aslında sefahat konusunu ele alacağız. Sefahatin, işte eğlence düşkünlüğünün bir diğer adıyla yerine ne koyabiliriz? Bunun karşısında hangi erdemleri geliştirebiliriz? Buna bakacağız. Bu konuda sorularınız olursa soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. Ve tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Oradan da bizi takip edebilirsiniz. Sefahat bizi nereye götürüyor Nuh Bey?
1: Aslında kısaca sefahat senin de açıkladın ama sefahat aslında ahlaki değerlere aykırı bir şekilde aşırı derecede zevk ve eğlence, düşkünlük, dünyavi hazlara dalma anlamına geliyor. Bu terim genellikle ölçüsüz bir yaşam tarzı, aşırı lüks ve ahlaksızlığı ifade etmek için kullanılıyor. Ama bunu nereye götürdüğü, bizi nereye götürdüğü kısmına gelince benim İncil'de çok sevdiğim İsa'nın anlattığı bir benzetme var. Bu kaybolan oğul benzetmesi Luka 15. bölüm 11-32. ayete kadar olan kısma baktığımızda karşımıza çıkıyor. Burada sefahate düşen bir insanın sürecini gösteriyor bize. Hangi süreci adım adım nereye götürdüğü hakkında bilgi ve biz zaten bu program içerisinde açıklayacağız ama kısaca bu benzetmeden anlatarak nereye gideceğini önce açıklamak istiyorum. Burada genç oğul babasından mirasını isteyip uzak bir ülkeye gidiyor ve orada sefahat içinde yaşadığı anlatılıyor. Ve başta bu sefahat, başta özgürlük gibi gözükebiliyor. Yani babadan, bu baba kavramı tabii Tanrı kavramı olarak biz bakarsak, Tanrı'dan uzaklaşmak, onun yasalarından, onun bizim üzerimizdeki otoriteden uzaklaşmak özgürlük gibi gelebiliyor. Mutluluk vaat edebiliyor ama Tanrı'dan ayrılmayı temsil ettiğini gösteriyor. Yani oğul kendi arzularını takip ederek bir anlamda Tanrı'nın otoritesinden bağımsız bir hayat kurmaya çalışıyor. Ancak bu ona hem fiziksel hem de ruhsal bir yıkıma götürüyor. Bu sefahatin başlangıç noktası Tanrı'dan uzaklaşmak ve onun etkilerinin onun hayatında yavaş yavaş ortaya çıktığını gösteriyor. Bu benzetmeye baktığımız zaman ikinci aşamada sefahatin sonucunu gösteriyor. Yani gittiği boyutu gösteriyor. Oğul malını, mülkünü tüketip sefahat dolu bir yaşam sürdükten sonra büyük bir kıtlık başlıyor. Ve sefahatin sonuçlarıyla yüzleşiyor bu benzetmede. Ayette şöyle diyor: her şeyi harcadıktan sonra ülkede büyük bir kıtlık oldu. Muhtaç duruma düştü. O ülke halkından birinin yanına gitti ve ona domuz otlatmaya gönderdi. Domuzların yediği keçi boynuzu meyvesiyle karnını doyurmak istedi ama hiç kimse ona bir şey vermedi. Burada sefahatin insan hayatını tatmin etmediğini, sonunda yalnızlığa, ihtiyaç içinde kalmaya ve değersizlik hissine sürüklediğini gösteriyor. Bir kıtlık demek kuraklık, yani insan hayatında her yetersizlik durumuna düştüğü ve ihtiyaç içine düştüğü duruma geliyor. Ve sefahat insanın ruhsal açlığını doyurmadığı gibi Tanrı'dan uzaklaşmasına sebep olup onun hayatında adım adım yıkıma götürdüğünü görüyoruz. Yani biz bunu bugünkü ünlülerin hayatında, birçok insan hayatına baktığımız zaman sefahat içinde yaşadıktan sonra ellerindeki bütün gelirlerini kaybediyorlar, kazançlarını kaybediyorlar, mutluluğunu kaybediyorlar, ailelerini kaybediyorlar. Bunların sefahatin sonucunun çok ağır bir şekilde olduğunu Kutsal Kitap da bize bu bağlamda söylüyor.
0: Evet, maalesef. Ve günümüzde de aslında sürekli işte bu eğlence endüstrisinin yarattığı bir anlam var. Sürekli olarak aslında her şeyi, her değeri aslında eğlence kavramının içerisinde kaybolduğunu görüyoruz. Yani her şey bir şekilde eğlenceli hale getirilebiliyor. getirilmeye çalışılıyor. Ama insanlar bir noktada buna bağımlı oluyor artık. Yani bir eğlence bağımlılığı oluyor. Ve bir noktada işte bizim neye ihtiyacımız var? Örneğin işte biz sürekli insanlara teşvik ediyoruz. Kutsal kitabı okuyun. Kutsal kitabı okumaya zaman ayırın. Ve kutsal kitabı okumaya zaman ayırınla beraber sadece bu değil. Aynı zamanda onu düşünmeye de zaman ayırın. Aslında o gerçekleri, o Tanrı'nın isteğini anlamak üzerine zaman ayırın. Ve bu bir noktada eğlenceli bir şey olmayabilir. Yani biz gerçekten sıkılmaya da ihtiyacımız var yaşam içerisinde. Sıkılalım ki bir değer üretebilelim. Hem topluma bir faydamız olsun. Hem kendi yaşamımızdaki o hataları görebilelim belki. Ve değiştirmek için bir adım atabilelim. Ama günümüz eğlence endüstrisinde baktığımız zaman her şey eğlence kavramının içinde kayboluyor, yok oluyor ve bütün o asıl değerini kaybediyor gibi. Yani sanki üst amaç eğlenceymiş ve sadece bunun için yaratılmışız gibi. Bütün her şey altında, işte inanç da onun altında kalıyor. Belki diğer bütün o değerler de onun altında kalıyor. Ve umursamaz bir kuşak yetişiyor aslında. Umursamaz bir nesil yetişiyor. Sadece eğlenceyi hedefleyen. Ama halbuki bu hayatta ciddi şeyler var değil mi? Yani Tanrı'nın net olduğu bir kurtarış tasarısı var. Bunu anlamamız, buna iman etmemiz gerekiyor. İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcı olarak hayatımıza kabul etmemiz gerekiyor. Ama İsa'yı Rab olarak kabul edebilmemiz için öncesinde onu tanımamız, ona zaman ayırmamız gerekiyor. Ama maalesef günümüzde bu eğlence endüstrisi özellikle bunu pompaladığı için sürekli bizi bu asıl anlamdan uzaklaştırıyor. Şeyi sormak isterim Nuh Bey size, bu sefaat elbette ben biraz bahsettim ama siz de bahsettiniz aslında. Gerçekten ölümcül mü? Yani gerçekten çok ciddi bir sorun mu, yoksa üstesinden gelinebilir mi?
1: Aslında Hristiyanlıkta genellikle sefaat doğrudan ölümcül bir günah olarak sınıflandırmıyor. Ama kişinin ruhsal hayatı üzerine yıkıcı etkileri yaratabildiği için ciddi bir günah olarak da görülüyor. Seninle daha önce biz oburluk ve şehvet üzerine konuştuk. Sefaat aslında bu günahlarla da bağlantılıdır. Yani sefaat kendi başına bir eğlence haz değil. Onun içine oburluk da giriyor, onun içine şehvet de giriyor. Başka günahlar da giriyor. Ve bu bağlamda sefaat ölümcül günahlardan biriyle doğrudan ilişkili olmasa da bu günahları teşvik eden ve insanların ruhunu yozlaştıran bir yaşam tarzını temsil ettiğini söyleyebiliriz. Tanrı'yı da yabancılaştırıyor. Az önce verdiğimiz kaybolan oğul benzetmesinde olduğu gibi gerçekten ölümcül mü dediğimiz zaman Tanrı'ya yabancılaştırma evresini yaşatıyor. Yani insanın kendi dünyevi arzularına kapılmasını ve bu nedenle Tanrı'dan uzaklaşıp ona yabancılaştırabiliyor. Bu da bizi Tanrı'dan uzaklaştırdığı için de ruhsal bir ölüme götürebileceği kesinliğini gösteriyor. Tanrı'nın bereketlerinden, onun egemenliğinden mahrum bırakacağını söylüyor. Ve hatta Galatyalılar 5. bölüm 19-21. ayetlere baktığımız zaman diyor ki cinsel ahlaksızlıklar, pislikler, sefahat, oraya sefahat kelimesini de eklemiş ve diyor ki bunları yapanların Tanrı egemenliğini miras alamayacaklarını söylüyor. Yani bu Galatyalılar kitabı, İncil'in bu bölümüne baktığımız zaman sefahat edenlerin de Tanrı'nın egemenliğine giremeyecekleri konusunda bir uyarı var. Bu bizim aslında bir anlamda ölümcül bir günah olduğunu da bize, ya da ölümcül gücü olduğunu bize gösteriyor. Aynı zamanda genellikle sefaat bizim bedenimize zarar veren eylemleri genellikle yapıyoruz. Eğlence adına, aşırı eğlence adına.
0: Doğru.
1: Ama bedenimizin her zaman vurguladığımız bir nokta. Tanrı'nın tapınağı olarak bakmamız gerekiyor. Çünkü kutsal kitap bize bunu öğretiyor. Sizler Tanrı'nın kutsal ruhunun tapınağısınız. Ve tapınak Tanrı'ya yücelik getirecek. Yani Tanrı'ya övgü getirecek. Doğru eylemler hayatında çıkması gerekiyor. Ama bizler bu eğlence anlamıyla, yani sefaat anlamıyla bedenimize de zarar verdiğimiz için, yani kötü amaçla kullandığımız için bu da ölümcül günaha yol açacak. Günahların hayatımıza girmesine sebep oluyor. Şehvet ve ahlaksızlık gibi, ya da oburluk, aşırı tüketim gibi şeyler bizi o tarz şeye götürebiliyor. Toplumsal ve ahlaki çöküş de beraberinde getiriyor. Bu anlamda baktığımız zaman günah, yani sefaatin ölümcül gücünün aslında gerçek olduğunu, bir şekilde ortaya çıktığını söyleyebiliyoruz.
0: Peki Tanrı eğlenmemizi istemiyor mu Nuh Bey? Eğlenceye nasıl bakıyor Tanrı?
1: Tanrı eğlenmemizi tabii ki istiyor. Yani Tanrı bizim böyle, yani bizim Türk, yani bizim söylediğimiz bir tabi, ot gibi yaşayasın diye Tanrı bizi yaratmadı. Tanrı bizim eğlenmemizi istiyor, mutluluk, neşe içinde yaşamamızı istiyor. Ancak bu eğlencenin Tanrı'nın koyduğu ahlaki ve ruhsal sınırları aşmadan yaşamamız gerek. Yani sağlıklı yapıcı bir şekilde yaşamamız gerekiyor. Bu çok önemli bence. Tanrı insana verdiği sevinç mutluluk durumuna baktığımız zaman aslında Tanrı insanları yaratmadan önce onların eğlenebileceği, onların mutlu olacağı, neşeli olacağı, dünyaya baktığımız zaman, yaratılışa baktığımız zaman Tanrı bizi eğlendirecek, neşelendirecek o kadar çok şey yarattı ki ve bunlarla keyif almamızı istiyor. Bunlarla Tanrı'ya şükretmemizi istiyor. Doğa ilişkileri, yaşamın sunduğu güzellikler aslında bizim Tanrı'nın keyif almamız için, zevk almamız için yarattığı şeylerdir. Aynı zamanda Tanrı bize neşeyi ya da zevki, eğlenceyi hediye ettiği de kutsal kitapta yazıyor. Yani Tanrı istemedi, Tanrı istiyor mutlu olmamızı. Vaiz 3. bölüm 12-13. Ayetlerde diyor ki, İnsan için yaşamı boyunca mutlu olmaktan, iyi yaşamaktan daha iyi bir şey olmadığını biliyorum. Her insanın yiyip içmesi, yaptığı her işte doyuma ulaşması bir Tanrı'nın armağanıdır. Yani Tanrı bize yaptığımız, yaşadığımız şeylerde neşe bulmamızı istiyor. Hatta Tanrı özel bayramlar ya da şükran günü diye halkına özel verdiği günler var. Bu günler insanlar bir araya geliyor, eğleniyorlar, Tanrı'ya şükrediyorlar, Tanrı'nın verdiği iyilikleri hatırlıyorlar. Bu Tanrı'nın bizden gerçekten istediğidir ama eğlencenin sınırları olması gerekiyor bence. Aşırıya kaçmaması gerekiyor. Eğlenirken Tanrı'nın istemediği şeylerden uzak durmamız gerekiyor. Ahlaksal yönden, zarar verecek şeylerden uzak olmamız gerekiyor. Bu iki yönden bunu açıklayabiliriz. Tanrı merkezli bir yaşam yaşamamız gerekiyor. Yani eğlencemiz insanı Tanrı'dan uzaklaştıracak, Tanrı iradesine aykırı olacak davranışlarda yönlendirecek bir hale gelmemesi gerekiyor. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. İkincisi de başkalarına zarar vermemesi gerekiyor. Ben eğlenirken mesela bizim toplumumuzda maçtan sonra çıkıyor eğlenmek adına, bak kornalara basıyorlar, yolda gidiyorlar. Yani o anda bebeğini uyutan biri olur, hasta biri olabilir, zor uyu, gece uykusu tutmayan birinin uyuduğu olabilir. Yani bizim bazen eğlencelerimiz o kadar taşkınlığa dönüşüp başkalarına zarar verebiliyor ki biz bunun bu boyutunu düşünemiyoruz. Ama Tanrımız öğrettiği şey, hiçbir şey bencil tutkular ya da boş övünmeyle yapmayın. Birbirinizin yararını düşünecek şekilde gözetmemizi istiyor ve bu anlamda eğlencelerimiz başkasına zarar verecek ya da adaletsiz biçimde olmaması gerekiyor. Bunun altını çizmem gerekiyor.
0: Ve evet, aslında elbette siz bahsettiniz. Tanrı sonuçta dünyayı bizim için yarattı. Bu dünyanın nimetlerinden de faydalanmalıyız, faydalanıyoruz, tadını çıkartıyoruz. Elbette bütün bunlar Tanrı'nın üstüne geçmemeli. Yani biz bunlara bir bağımlılık haline gelip vazgeçemeyeceğimiz unsurlar gibi görmemeliyiz. Sonuçta günün sonunda bütün bunlar yok olacak ve biz gerçek vatanımıza, eğer Mesih'e iman etmişsek, gerçek vatanımıza, o göksel vatana gideceğiz. Ve Tanrı da zaten aslında bu dünyaya Mesih'i bir sevinç olsun, bir esenlik olsun diye gönderdi. Yani gerçekten bizim sevinçli olmamızı, sevinmemizi, esenlik içerisinde olmamızı istiyor. Öyle ki Mesih'in doğuşunu müjdeleyen melek Luka 2. bölüm 10. ayette diyor ki, korkmayın, size bütün halkı çok sevindirecek bir haber müjdeliyorum. Bugün size Davut'un kentinde bir kurtarıcı doğdu. Bu Rab olan Mesih'tir diyor aslında. O sevinçli haberi iletiyor onlara. Öyle ki aslında evet, sevince de ihtiyacımız var. Yoksa Tanrı buna karşı değil. Bunu görüyoruz. Peki Tanrı'nın isteği ne Nuh Bey? Yani bu sefahat karşısında, eğlence düşkünlüğü karşısında çözüm ne olabilir?
1: Yani Tanrı'nın bizden istediği şey, tabii ki az önce dediğimiz gibi eğlenmemizi, sevinmemizi, Tanrı buna karşı olan bir şey değil. Bunu destekliyor. Ama dediğimiz gibi Tanrı'nın istediği şey, Tanrı'nın yasasına ve ahlaksal konusunda dikkat etmemiz gerektiği takdirde eğlenebiliyoruz. Ama aşırıya kaçtığı zaman, bu sefaate dönüştüğü zaman Tanrı'nın bizden istediği şey, yine ben size o Luka'dan anlattığım kaybolan oğul benzetmesinden anlatmak istiyorum. Kişi hayatına dönüp bakması gerekiyor. İşlediği bu zevk, eğlence onun hayatına ne katıyor? Tanrı'nın egemenliğiyle, Tanrı'yla birlikte ona iman ederken yaşantısıyla bu sefahat içindeki yaşantısının ona kattıklarını kıyaslaması gerekiyor. Bulunduğu durumu görmesi gerekiyor. Bu benzetmedeki oğul, yani babasından uzaklaşıp sefahat içinde yaşayan oğul, hayatına dönüp baktığında Tanrı'dayken ne kadar mutlu olduğu, ne kadar gerçek mutluluğu, gerçek sevinci, gerçek coşkuyu babasının yanındayken, Tanrı'dayken yaşadığını, ama kendi isteklerini, kendi haz, kendi arzularını tatmin etmek için yaşadığı o sefahat hayatının ona ne kadar büyük yıkım, bir anlık mutluluk getirebilir, bir anlık haz verebilir ama onun sonrasında ne kadar ağır sonuçlar olduğunu gördükten sonra çocuk bunu fark edip diyor ki, aklı başına gelince babasının evine geri döndü. Yani Tanrı'nın bizden istediği şey, tövbe etmemizi istiyor. Yani sefahat hayatı yaşadıysak ona dönersek o bizi kucaklayıp yine bağışlıyor. Yani sen niye böyle yaşadın, niye doğru bir hayat yaşamadın, senin böyle yapmanı istemiyordun falan gibisinden yargılamaktan çok Tanrı'nın bizden istediği şey ona geri dönmemizi istiyor, tövbe etmemizi istiyor. Ve bu bizim sefahatteki hayatımızın getirdiği sonuçları ortadan kaldırmak için çok önemli. Aynı zamanda kendimizi denetlemek, ruhsal disiplinler edinmemizi istiyor çözüm olarak. Yani sefahatten kaçınmak için kendimizi ruhsal disiplin yolunda eğitmemiz gerekiyor. Ruhsal disiplinler bizi daha çok Tanrı'nın Tanrı'yı arzulamak, Tanrı yolunda yürümek, doğruyu yapmak konusunda bizi daha çok düzene koyuyor. Yani bir spor yarışmasında katılan biri. Kendisi de zevkleri var, arzuları var ama ne yapıyor? Kendisinin bir hedefi var, bir amacı var. Bir madalya kazanmak istiyor, bir yarış var onun önünde ve sonuca ulaşmak için ne yapıyor? Kendi hazzını, kendi duygularını kontrol ediyor, disiplin ederek. Aslında bize Kutsal Kitap da bundan benzer örnekler gösteriyor sporcu örneğiyle. Ve bizler de ne yapabiliriz? Tanrı bizi yaşa ve öl diye yaratmadı. Tanrı bizi bir amaç için yarattı ve o amaca uygun yaşayabilmek için kendimizi disiplin etmemiz gerekiyor. Bu disiplinler bizi hedefimize odaklandığımız takdirde kontrol edebiliriz diye söyleyebiliriz.
0: Evet. Ve aslında Kutsal Kitap'ta da şunu görüyoruz. Yani İncil'e baktığımız zaman Elçi Pavlus diyor ki şarapla sarhoş olmayın. Bunun yerine kutsal ruhla coşun. Kutsal ruhla dolun ve coşun diyor. Aslında biz gerçek sevinci Tanrı'da bulduğumuz zaman ki buna nasıl kavuşabiliriz? Aslında Mesih İsa'yı Rab ve kurtarıcı olarak hayatımıza kabul ettiğimiz zaman bizi Tanrı'dan uzaklaştıran o günah probleminden kurtulmuş, azat olmuş oluyoruz. Ve Tanrı ile tekrar barışıyoruz. Bütün benliğimizde Tanrı'nın önüne çıkabiliyoruz. Ve o zaman İncil'i de düzenli olarak okudukça elbette Tanrı'nın amacını öğrendikçe, yaşam amacımızı öğrendikçe o zaman aslında zaten gerçek zevki Tanrı'dan alabildiğimiz için bir eğlence düşkünlüğünü de hayatımızdan aslında çıkartmış oluyoruz. Şimdi kısa bir ara verelim, bir virgül koyalım burada, ardından devam edeceğiz.

web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Öncelikle yeni bir sayfa açıyoruz ve www.radyomaranata.com yazarak web sitemize giriş yapıyoruz. Telefonunuzun sağ alt kısmında kalan dinleme tuşuna basarak açılan sayfada radyomuzu dinlemeye başlayabilirsiniz. Web sitemiz aplikasyon gibi çalıştığı için telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata, gerçek müziğin adresi. Bizi dinlemeye devam edin.

0: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
1: Radyo Maranata.
2: Kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Günah ve Erdem programıyla tekrar karşınızdayız. Bugün sefahat konusunu konuşuyoruz, eğlence düşkünlüğü konusunu konuşuyoruz. Ve bunun karşısında aslında hangi erdemi yaşamımıza alabiliriz, hangi erdemi geliştirebiliriz, bunu konuşuyoruz. Konuğum Kartal Protestan Kilisesi pastörü Nuh Baytekin. Programımızın ilk yarısında aslında sefahati biraz tanımladık ve bunun karşısında Tanrı'nın isteğini biraz tanımladık. Şimdi sormak isterim Nuh Bey size. Bizler bugün Tanrı'nın isteğine uygun olarak nasıl eğlenebiliriz?
3: Aslında önemli bir soru. Bizim eğlencenin Tanrı'nın isteğine uygun olup olmadığını belirlemek için bazı temel ilkelere başvurmamız gerekecek. Ama en önemli şey gerçekten Tanrı'ya yücelik getiriyor mu, Tanrı'yı yüceltiyor mu? Eğlencemiz Tanrı'yı yüceltiyor mu konusunu her zaman bu ilkeyi göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Paulus 1. Korintliler 10. ve 31. ayette, yani yine bunu Paulus kilisedeki imanları nasıl eğleneceği konusunda yaptığı bir açıklama. Diyor ki sonuç olarak ne yer ne içerseniz ve ne yaparsanız her şeyi Tanrı'nın yüceliği için yapın. Yani yaptığımız, içtiğimiz, eğlendiğimiz her şey Tanrı'ya bir yücelik getirmesi gerekiyor. Anlatabildim mi? Ve eğlence Tanrı'nın yarattığı şeylere şükretmek ve onu onurlandırmak için bir fırsat olması lazım. Doğada vakit geçirmek, müzik dinlemek, sevdiklerimizle kaliteli vakit geçirmek. Bunlar hepsi Tanrı'nın bize sunduğu nimetlerin tadını çıkarmanın bir yoludur ama dediğim gibi Tanrı'dan başka bir şeyin ve bir kişinin yüceltilmesi Tanrı'ya uygun değil. Ve bu bazen putperestliğe de girebiliyor. Ve putperestlik ve sahte tanrılara çağrıştıran eğlenceler var. Eğlence, para, güç, şöhret gibi değerleri Tanrı önüne koymaya teşvik ediyorsa bu eğlenceler Tanrı inancına aykırıdır. Bunlardan uzaklaşmamız gerekiyor. Bazen idol dediğimiz şarkıcıların önünde çılgınca onların bak peşinden gitmek, onlara övgüler sunmak. Evet. Yani biz buna eğlence diye düşünüyoruz ama aslında onların alınacak o övgü, o içtenliği Tanrı'ya yapıyor muyuz diye bakmamız gerekiyor. Bazen Tanrı'ya olan o içtenliğimiz bunun altında kalıyorsa bu bir anlamda o kişiyi putperest yapmış oluyorsun ya da bu para başka şey de olabilir. Bu eğlence araçların bazen Tanrı önüne geçebiliyor. Bu Tanrı yüceltmediği için bu günah olabiliyor ve Tanrı'ya zıt içeriklere maruz kalacak şeyler, eğlenceler olabiliyor Tanrı'yla. Mesela İncil'e ya da iman esaslarına hakaret eden içeriklerle vakit geçirmek doğru değil. Bu Tanrı'yı alaya alan filmler olabiliyor, müzikler olabiliyor. Bu tarz şeyler bizim eğlence aracımız olmaması lazım. Yani kutsal kitaba aykırı olan şeyler. Ve bazen aşırı bağımlılıklar oluyor. İşte aşırılıklar, bağımlılıklar. Tanrı her şeyde ölçülü olmamızı istiyor. Eğlenirken de ölçülü olmamızı istiyor. Ama alkoldür, madde bağımlılığı bunlar tabii eğlencenin farklı boyutuna oluyor. Aşırılığa yol açıyor ve bu Tanrı'nın istediği eğlence değil. Mesela İçkiyi aşırıya kaçıp sarhoş olacak derecede bak farklı boyutlara geldiği zaman o zaman başka günahlara da kapıyı açmış oluyorsun. Bu eğlence aşırılığa kaçtığı için ya da bağımlılığa girdikten sonra bu eğlence değil Tanrı'nın gözünde günaha dönüşebiliyor. Ve bazen bizim toplumumuzda biraz yaygın olan bir şey büyücülükle ilgili etkinlikler var. Eğlence diye yapıyoruz mesela ruh çağırma, fal bakma ya da büyücülük içeren aktiviteler oluyor. Bunlar Tanrı'nın açıkça yasakladığı aktiviteler ve biz bunu zevk olarak gidip geleceğimiz hakkında bilgi alalım diye fal baktırıp tarot baktırıyoruz ya da başka şeyler yapıyoruz ya da ruh çağırma biz küçükken arkadaşlar içerisinde sıkça yaptığımız oyunlar, şu an yapanlar var mı bilmiyorum ama bu tarz eğlence diye yaptığımız şeyler aslında Tanrı'nın isteğine aykırı olan şeylerdi.
2: Doğru, evet. Aslında dediğiniz gibi bu tarz ruhsal konulardaki olayları da insanlar sadece bir eğlence gibi görüp uyguluyorlar ama bir noktada bu kötü noktalara gidiyor zaten. Bu ruh çağırma gibi noktalar ya da diğer olaylarda sonuçta bir şekilde kötü ruhları yaşamımıza davet etme gibi bir kapı açma gibi bir risk ortaya getirebiliyor. O yüzden özellikle ruhsal konularda da yine eğlence haline getirmemek gerekiyor. Tanrı'nın isteğini, Tanrı'nın bu konudaki bize yönlendirişini de hafife almamak gerekiyor. Çünkü Tanrı bizi o karanlıktan kurtardı ve kendi ışığına getirdi. Bunu da Mesih İsa'nın kanı aracılığıyla aslında yapıyor. Haliyle ödenmiş büyük bir bedel var. O yüzden özellikle bu ruhsal konularda da bunu hafife almamak önemli elbette. Bugün biz neden sefaate düşüyor olabiliriz Nuh Bey? Neden eğlence düşkünlüğü yaşamımızda oluyor olabilir?
3: Aslında çok kez bu günah erdem konusuna değinirken konuştuğumuz bir şey. İnsanın Tanrı'dan uzaklaştığı zaman o yüreğinde yaşadığı boşluğu doldurmak için bir arayışa giriyor ve tatminsizlik oluşuyor, bir boşluk oluşuyor. Genellikle bununla bağlantılı, yani biz bunu günahlı doğa ya da insan yüreğinin diye ifade ediyoruz. İnsan doğuştan günah işliyor. Hani günah işledikten sonra o günahlı doğadan dolayı sürekli olarak Tanrı'nın iradesini itaat etmeme, o iradesinden uzaklaşma isteği var. Ve bu insan içinde bir boşluk yaratarak onu daha çok sefaate yönlendirebiliyor. Ve bugün biz sefaate düşüyorsak yaşamın, sevincin kaynağı Tanrı'dan uzaklaşmamız ve o günahlı doğanın içinde onun arzularını, isteklerini yerine getirdiğimiz için olduğunu söyleyebiliriz. Bir de şeytan ayartmaları da var tabii. Mesela Adem ve Havva'nın işlediği günah sadece onda değil, daha sonraki dönemde İsa Mesih'i bile şeytan denediğinde, İsa Mesih'i, Adem Havva'yı deneyen şeytan bizleri de ayartabiliyor. Ama biz her şeyi şeytana bağlamayalım. Onun ayartmaları var. İnsanları Tanrı'dan zevk almakta ya da tanrısal şeylerle zaman geçirmesini istemiyor. Tanrı'ya yücelik gelmesini istemiyor. Tanrı'yla insanların mutlu olmasını istemiyor ve insanları Tanrı'dan uzaklaştırmak için insanları eğlence adıyla ya da başka şeylerle ayartabiliyor. Ve bu şeytanın ayartılarında bizim günaha, sefaate düşebiliyoruz. Çünkü insanlar onun ayartılarına kulak verdikçe o hazları denemek istiyor ya da o hazı almak istiyor, o zevki almak istiyor ve farklı şeylere yönelirken kirli cinsel arzuların peşinden gidebiliyor ya da farklı şeyleri, uyuşturucu gibi farklı şeyleri hayatında deneyebiliyor. Ve bu anlamda bizim yapmamız, hani bizim en çok şey yapan şey, şeytanın o fısıltılarına fazla kulak verme, yani fazla da hiç kulak vermemek gerekiyor. Çünkü o ayartılar bize yer verdikçe o bizim düşüncemiz oluyor. Düşünceler eylemimize geçebiliyor ve dünyevi arzular ve kültürel etkiler var. Dünya genellikle insanları has peşinde koşmaya teşvik eden bir kültürü destekliyor. Yani para peşinde, güç peşinde, şöhret, cinsellik. Modern toplumda sıkla bunlar yüceltiliyor ve insanları bunlara yönlendiriliyor. Ve bu arzuların aslında bizi teşvik ediyor, bunları yapmaya teşvik ediyor. Bugün izlediğimiz filmler, şarkılar, ünlülerin hayatları, internetteki videolar ya da birçok şey bize bunu, arzuların tetiklenmesine aracı oluyor ve aslında 1. Yuhanna 2. bölüm 16. ayette bize bununla hakkında bilgi veriyor. Yani dünyevi arzular hakkında uyarı veriyor. Ne diyor? Çünkü dünyada olan her şey, benliğin tutkuları, gözün tutkuları ve maddi yaşamın verdiği gurur babadan değil, yani Tanrı'dan değil, dünyadandır diyor. Yani genellikle bu arzular, onların yönlendirdiği şeyler Tanrı'nın isteği olmadığı konusunda bizi uyarıyor. Ve bizler genellikle sefaate düşmemizin sebebi, yaşadığımız toplumun etkisi de bizim üzerimizde büyük oluyor diyebiliriz.
2: Siz zaten değindiniz gerçi ama yani Tanrı ile olan ilişkimizi tam anlamıyla sefaat nasıl etkiliyor? Yani herhalde anladığım kadarıyla Tanrı'nın yerine başka bir şey koymuş oluyoruz. Belki o zevkleri koymuş oluyoruz. Bahsettiğiniz gibi belki ünlü insanlar, idol adı verilen kişileri koymuş oluyoruz. Ve onları yüceltiyoruz yaşamımızda. O zaman herhalde tam anlamıyla Tanrı'nın yüceliğini yaşamımızda görmemizi etkiliyor değil mi?
3: Mutlaka yani. Tanrı'nın yerine putperestlik gibi bir şey almış oluyor. Yani bir şeyi Tanrı'dan daha çok, sefaatle birlikte Tanrı'dan daha çok bir şeylere değer vermek, onların peşinden gitmek, onları arzulamak aslında bir nevi putperestliktir diyebiliriz. Bu tabii ki Tanrı'nın sözünde iki efendiye kulluk edemez. Hem Tanrı'ya hem senin arzularına, paraya ya da başka bir şeye kulluk edemezsin. Birisinden vazgeçtiğini gösteriyor. Ama Tanrı'dan vazgeçip onların peşinden gidiyorsan tabii ki Tanrı'dan gelecek olan bereketleri, yardımı, lütfu hayatında göremeyeceksin. Yani bu anlamda. Aynı zamanda bununla paralel olarak sefaat bizim aslında Tanrı'yla olan ilişkimizi kopma noktasına getiriyor. Yani biz az önce kaybolan oğul benzetmesinde söyledik ama günah olduğu için, sefahatte bir günah olduğu için Tanrı'yla olan ilişkilerimizi koparıyor. Yani Yeşaya 59 ikinci bölüme baktığımızda diyor ki, Tanrı'nın halkına söylüyor bunu. Suçlarınız sizi Tanrı'dan ayırdı. Günahlarınızdan ötürü onun yüzünü göremez, sesini işitemez oldunuz. Yani sefahatin ardından gitmek, günahın ardından gitmek Tanrı'yla ilişkimizi ayırıyor. Ve bunun yüzden Tanrı'nın varlığını ve onun sesini, onun yardımını alamadığımızı söylüyor. Aynı zamanda bizi ruhsal duyarsızlığın bizim içimizde oluşmasına neden oluyor. Yani sefahat bizim kişinin vicdanını ve ruhsal duyarlılığını köreltiyor. İnsanın tanrısal, yani Tanrı ile ilgili o yaşantıya özlem duyamıyor. Tanrı rehberliğinden uzaklaşıyor. Ve kendi hassızlığına, kendi duygularına, kendi isteklerine o kadar hassas oluyor ki ruhsallık anlamında duyarsızlaşmaya başlıyor. Bu köreliyor. Bunun da etkisi Tanrı ile olan ilişkimizi, yani Tanrı ruhtur ve yaşantımızda onun ruhuna göre yönlendirilmesi gereken buna engel oluyor diyebiliriz. İtaatsizlik, gurur, bunu ekleyecek o kadar çok şey var, evet. Ama bunların hepsini konuşamayız. Fakat bunlar özet olarak bunları söyleyebiliriz.
4: Peki bu sefahat karşısında hangi erdemi geliştirebiliriz? Eğlence düşkünlüğü karşısında, yani bunun yerine ne yapabiliriz Nuh Bey?
3: Aklıma gelen şey, mütevazi bir yaşamı tercih edebiliriz. Yani sefahat aşırı dolu bir yaşam, aşırılıklarla dolu bir yaşam tarzıysa, mütevazi bir yaşam sadelik, ölçülülük, israf ve abartıdan doğmaya meydan okuyan, yani sade bir yaşamı temsil ettiği için bence mütevazi bir yaşam sefahat karşısındaki bir erdem olabilir. Aşırıya kaçmayıp sade bir hayatımız olabilir. Sefahat genellikle dünyavi hazların, böyle geçici mutluların getirdiği düşünce olduğu için, hani insanlar sefahatin peşinde giderken İlk başta mutlu oluyorlar ama az önce dediğimiz gibi bir süre sonra onu, evet, seni mutlu etmediğini, seni umudunu kaybettiğini, umutsuzluğa düşüren durumlara getirdiğini görüyoruz. Ama bunun yerine umudu geliştirebiliriz. Yani Tanrı'nın erdemlerinde umut var. Dünyasal hazların geçici mutluluk olduğunu düşüncesinde farkına varıp, yani gerçek umudun Tanrı'nın vaatleri, ondaki sonsuz yaşam olduğunu, umudumuzu oraya bağlarsak, bu hazların peşinden gitmeyiz. O zaman Tanrı'nın ardından gidebiliriz. Yani bu da bizim için bir erdem olabilir. Öz denetim olabilir. En çok bizim açıkladığımız konulardan biri. Yani kutsal ruhun varlığıyla özümüzdeki o arzuları denetleyerek ne yapabiliriz? Bu arzulardan uzaklaşıp Tanrı'nın istediği şeylere yönelebiliriz diyebilirim.
4: Evet. Ve aslında bir mezmur geldi aklıma siz konuşurken. 119. mezmur 70. ayette şöyle diyor: onların yüreği yağ bağladı, bense zevk alırım yasandan diyor. Aslında bir şekilde Tanrı'nın yasasından zevk almayı, Tanrı'nın gerçeğini öğrenmeyi, aslında yaşam amacımızı öğrenmeyi ve değeri Tanrı'da bulmayı öğrendiğimiz zaman, ki buna da aslında Mesih İsa'ya iman aracılığıyla kavuşuyoruz. Mesih İsa'ya iman edip Tanrı'yla barıştığımız ve Tanrı'yı tanımaya başladığımız zaman, o zaman aslında Tanrı'nın yasasından, Tanrı'nın gerçeğinden zevk almaya başlıyoruz. Ve dediğiniz gibi belki hem o mütevazı hayatı sürmek konusunda, hem de herhangi bir konuda bağımlı olmamak, Tanrı'nın üstüne herhangi bir durumu koymamak konusunda da o zaman faydalı olabilir. Bunun için de elbette Tanrı'ya günlük hayat içerisinde değil mi zaman ayırmak, işte dua zamanı ayırmak, sessiz zamanlar ayırmak, kutsal kitabı okuma zamanları ayırmak bu konuda yardımcı olabilir diye düşünüyorum. İsa'dan ne öğrenebiliriz Nuh Bey? Onu da sormak isterim. Yani eğlence düşkünü olmama konusunda İsa'dan ne öğrenebiliriz, ne örnek alabiliriz?
3: Ya İsa Mesih'e baktığımız zaman onun öncelikleri her zaman Tanrı ve kendi hizmetiydi. Yani kendi hizmetine odaklanıyordu, Tanrı'nın isteğine odaklanıyordu. Onun zevki, onun tadı, Tanrı'nın isteği onun hayatında gerçekleşiyorsa, Tanrı'nın isteği onun hizmetlerinde ortaya çıkıyorsa bundan zevk alıyordu. Aslında İsa Mesih'in önceliği her zaman Tanrı'nın isteği ve hizmeti de diyebiliriz. Bu anlamda baktığımız zaman o insanları eğlendiren dünyavi zevklerin peşinden koşmak yerine Tanrı'nın krallığını ilan ederek o işleri hayatında sürdürdü. İsa Mesih'ten öğreneceğimiz şey, basit ve mütevazi bir yaşam tarzı vardı aslında. Yani kendisi kendi gücünü ya da kendi yetkisini çok farklı zevkler için kullanabiliyor. Yani bir kral olarak geldi ama hizmet eden bir kraldı. Ama krallar genellikle o dönemde saraylarda haremler kurardı, içerlerdi, eğlenirlerdi. Her gün bir kadınla birlikte zevk yaşardı. Ama İsa Mesih'in hayatı tamamen farklı bir krallık olduğunu, tanrısal bir krallık olduğunu, lüks yaşamdan tamamen sıyrılmış ve dünyasal zevkler, zenginliklere bağlı kalmayan mütevazi bir hayatı vardı. Basit bir hayatı vardı. Bu da bize ondan öğrenebileceğimiz, hani eğlence düşkünü olmama konusunda öğreneceğimiz bir şey. İsa'nın hayatı, mütevazi bir hayatı vardı ve hatta birisi ona gelip senin ardından geleceğim dediği zaman İsa Mesih Matta 8. ve 20. ayette diyor ki tilkilerin ini, kuşların yuvası var ama insanoğlunun başını yaslayacak bir yeri yok. Yani İsa bu dünyasal konfor eğlenceden çok ruhsal bir misyonla ilgilendiğini, ruhsal bir amacı olduğunu, bu yeryüzüne umut bağlamak diye onun amacının farklı olduğunu bir anlamda öğrettiğini görüyoruz. Ve aslında İsa tamamen eğlenceye de karşı değildi. Yani bazen öğrencileriyle zaman geçirebiliyordu, bazı insanlarla yemek, toplantılar yapılıp eğlenebiliyordu ya da bir düğüne gitti orada şarapları tükenince onları suyu şaraba çevirdi. Yani bu suyu şaraba çevirmek bir anlamda ruhsal bir anlamı da var. Ruhsal bir mesaj veriyor. Yakın zamanda bir video izlemiştim. Bir pastör bir kıza soruyor. Senin İncil'den çok etkilendiğin bölüm neresi? Kana köyünde İsa'nın suyu şaraba çevirmesi. Pastör soruyor kıza, sen bundan ne öğrendin? Şarabımız biterse dua ettiğimizde Rabbim. Tabii olay bu değil ama burada ruhsal bir mesaj var. Ama aynı zamanda da İsa Mesih o dönemde insanların o düğündeki coşkuyu, sevinci o şarap aracıyla da yaşıyorlardı. Ve o kesilmesin diye, devam edilsin diye suyu şaraba çevirdiğini biliyoruz. Bu şekilde de aşırıya kaçmadığı sürece, zarar vermediği sürece bazı şeyleri desteklediğini ya da hayatıyla örnek gösterdiğini söyleyebiliriz.
4: Çok teşekkür ederiz Nuh Bey. Bir programın daha sonuna geldik. Günah Verden programında aslında sefaati bugün konuştuk. Sefaatin yerine nasıl aslında Tanrı'yı yücelten, belki daha mütevazi, Tanrı'dan zevk alan aslında. Tabii ki Tanrı zevk almamızı istemiyor, eğlenmemizi istemiyor değil. Bu dünyayı da zaten bizim için yarattı ama nasıl bunları bağımlılık haline getirmeden kullanabileceğimizi konuştuk. Ve yine burada İsa Mesih'in yaşamını elbette örnek alabileceğimizi konuştuk. Bugün siz eğer henüz İsa'yı hayatınıza kabul etmediyseniz aslında İsa aracılığıyla Tanrı'yı tanıyabileceğinizi vurgulayalım, hatırlatalım. Bir kişi Mesih'e, İsa'ya iman ettiği zaman belki dualarının işitilmemesine de sebep olan o problemden, o asli günahtan kurtuluyor ve Tanrı'yla tekrar barıştığı için kendi sözü aracılığıyla Tanrı'yı tanımaya başlıyor ve bu sayede aslında Tanrı'nın yasasından zevk alan bir hale gelebiliyor. Bu konuda da teşvik etmek isteriz dinleyicilerimizi. Tekrardan çok teşekkürler Nuh Bey. Bir sonraki programlarda görüşmek üzere. Sorularınız varsa soru@radyomaranata.com e-posta adresinden iletebilirsiniz. Aynı şekilde tüm sosyal medya platformlarında da @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz. Esenlik olsun, iyi günler.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.

0: En Yeni İlahiler radyomaranata.com'da.
1: Tanrı'dan kaçanlar.
2: Kendimi iyice artık tanrısızlığa teslim etmiştim.
3: Tamamen günahlı bir yaşamım oldu diyebilirim.
1: Tanrı'dan uzak olanlar.
4: Diğer insanların da mutlu olmasını istemiyordum.
5: Bir umutsuzluğum vardı.
3: Çok bencil bir insandım.
1: Tanrı'yı arayanlar.
4: Kendi inancımı sorgulamaya başladım.
5: Daha çok araştırma yapmaya başladım.
2: İncil'i okumaya başladım.
1: Tanrı'yla tanışanlar.
2: Ve İsa Mesih'i Rabbim ve kurtarıcım olarak kabul ettim.
4: Tanrı'yla tam anlamıyla bir ilişki kurmaya başladım.
5: İçimdeki umutsuzluk tamamen kalktı.
6: Sonunda bir sevinç ve bir esenlik benim hayatımda her zaman.
1: Tanrı'yla tanışıp yaşamları değişen kişilerin hikayeleri bu programda. Tanrı'yla Tanışanlar programı başlıyor. Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Tekrar bir programla birlikteyiz. Bugün de Tanrı'yla Tanışanlar programında ben Daniel'le birlikte olacaksınız. Bugün çok değerli bir konuğum var. Onu bugün çağırdım. Bizimle Tanrı'yla nasıl tanıştığını anlatacak, paylaşacak. Çünkü Tanrı'yla tanışmak gerekiyor. Tanrı bizi arıyor. Tanrı bize ulaşmak istiyor. Bize kendi sevgisini, kendi yüceliğini göstermek istiyor. Bu yüzden farklı kişilere farklı şekillerde ulaşıyor. Eğer biz Tanrı'ya yaklaşırsak, eğer biz Tanrı'yı ararsak Tanrı kendisini bize bulduracaktır, buldurtacaktır kesinlikle. Öncelikle konuğuma hoş geldin demek istiyorum. Hoş geldin sevgili Sedat.
7: Merhaba sevgili Daniel. Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri.
1: Evet, bugün seninle beraber olmak güzel. Senin tanıklığını dinleyeceğiz sevgili Sedat. Arada burada seni görüyoruz, konuşuyoruz, duyuyoruz ama sormak istiyorum Sedat, sen nasıl biriydin? Daha önceki hayatın nasıldı? Kendinden biraz bahseder misin öncelikle?
7: Aslında sevgili dinleyicilerimiz, ben size şunu da söylemek istiyorum. Daniel beni çok iyi tanıyor. İsa Mesih'e yüreğimi vermeden önceki hayatımı kısaca anlatmaya çalışacağım. Tabii ki burada dinleyicilerimiz beni daha yakından tanısınlar, daha yakından bilsinler ve nasıl yüreğimi İsa Mesih'e teslim ettiğimi duysunlar. Bu zamanda seslenmek istiyorum. Hemen gireyim konuya. İsa Mesih'i tanımadan önce nasıl bir hayatım vardı? Yani normal biriydim ve üç kardeşiz biz. Ben 1977 doğumluyum, İstanbul doğumluyum ve baba tarafım göçmen, Makedonyalı. Aslen Arnavutluk ve daha sonra Makedonya'ya gelmişler. Babam 13 yaşlarına geldiğinde İstanbul'a, Bursa'ya, sonra ondan sonra İstanbul'a taşınmışlar. Sonra benim annemle evlenmişler. Genç bir yaşta evlilik olmuş. Babam 24 yaşlarındayken annem 15-16 yaşındaymış babamla evlendiğinde. Ve biz dünyaya geldik. İlk doğan benim. Peki nasıl bir hayatım vardı? Herhalde biraz ondan bahsedeyim değil mi?
1: Evet, buraya
7: kadar yani, kendinden bahsettikten sonra.
1: İsa Mesih'i tanımadan önce neler yapıyordun, nelerle ilgileniyordun, kimlerle görüşüyordun? Biraz bunlardan söz edersen.
7: Bayrampaşa semtinde otururduk biz. Normal bir hayatım vardı. Çok yani aslında şöyle diyebilirim. Hayatımı yaşayan, okuluma giden, yiyen, içen, gezen, tozan biriydim. Hatta eğlenceli ve çok aktif biriydim. Farklı yani yaşamın anlamını biliyor sanan biriydim. Aslında yaşadığımı da sanıyordum iman etmeden önce. Özellikle kendime göre bir dünyam vardı o dönemlerde. Ve İsa'ya iman ettikten sonra bu yaşadığım ve kendi oluşturduğum dünyanın günah olduğunu öğrendim. Yine de birçok kişi benim gibi böyle yapıyordu ve böyle yaşamaya çalışıyordu. Ve bunları yaparak ayakta kalmaya çalışıyordum. Ve o zaman 15-16 yaşlarına geldiğim zamanlar büyük bir kimlik arayışına girdim.
1: Bu arada yani Tanrı'yla ilişkin nasıldı? Yani Tanrı'yı tanıyor muydun, tanımaya çalışıyor muydun, dindar mıydın?
7: Yani 15-16 yaşına kadar normal, basit. Zaten biliyorsun 13-14 yaşında bir gençlik dönemine giriyorsun. Buluğ çağı denilen, ergenlik çağı denilen. Yani normal sıradan bir çocukluk hayatım vardı. Ve biz ailece çok güçlü, aile bağları olan, akraba bağlarımız güçlü olan. Yani aşırı dindar olmayan ama dindarlık hayatımızın bir parçasıydı. Geleneksel bir ailede büyüdüm ben, inanç sistemi açısından ve benim baba tarafının sülalesi çok kalabalık bir sülale ve gerçekten neşeli insanlar, sevgi dolu insanlar, aile bağlarımız güçlü. Neredeyse her akşam birbirimizi ziyaret ederdik ama eskiden de bu, şu anda biliyorsun zamanla asimile oldu kültürümüz. Öyle bir hayatım vardı. Okulda orta derecede bir öğrenim zamanım oldu ve çok sevilen, popüler biriydim, aktif biriydim ve insanlar benimle beraber oldukları zaman çok eğlenirlerdi ve her hafta bir aktivite yapardık. Hocalarım beni çok severdi. Dersten kalsam bile hocalarım beni o neşemden dolayı, eğlenceli bir yüreğimden dolayı, açık sözlüğümden dolayı bana bir şans daha verirlerdi. Özel bile sınav yapmışlardı birkaç defa. Çünkü sevecen biriydim. Yani böyle tatlı biriydim. Kendime göre minik bir dünyam vardı.
1: Evet, hala böyle sevecen, girişken, konuşkan insanların seni sevdiği bir durumdasın. Bu çok güzel. Peki İsa Mesih'le nasıl tanıştın? Onu tanımak için ne etken oldu hayatında? Ne seni oraya yöneltti?
7: Az önce de söyledim. Özellikle kendime göre bir dünyam vardı. Oraya bir giriş yapmak için, köprü yapmak için söylüyorum. Aslında bu günah dolu bir dünyaydı. İsa'yı tanıdıktan sonra bunun günah dolu bir dünya olduğunu fark ettim. Neydi? Sıkıntılı ve en zor zamanlarda işte çıkış yolu olarak kendime göre metotlarım ve çözme tarzlarım vardı. Ama bu tarzlar ve metotlar kendi dünyamda, yani oluşturduğum işte kirli, pis, temizlenmesi zor bir balçın ya da çamın bir parçası gibiydi. Ve uzun zamandır, yıllardır bunun farkına varamamıştım daha doğrusu. Varamamıştım. Sadece yaşayan bir Sedat vardı. Bencil ve tutkuları, dünyasal arzuları dolu yaşadığını zanneden bir Sedat vardı. Ve ümitsiz bir zamandaydım. Rabb'i o dönemde tanımaya başladığım ve diğer inançları karşılaştığım derin bir dönemdi. 15-16 yaşlarıydı. Görüyordum ki annem... aslında annemle ilgili konuşayım. Annem Ermeni asıllı. Babam İslam, Müslüman asıllı. Ve bunlar birbirlerini seviyorlar. Aşık oluyorlar Daniel. Ve annem diyor ki, bak biz birbirimizi seviyoruz. Ben Hristiyan, Ermeniyim. Ama sen Müslümansın. Nasıl olacak bu? Babam diyor ki, sevgimiz bütün zorlukların üzerinden gelir. Her şeyi aşarız. Ama ailelerimiz karşı gelecek. Merak etme babam anneme diyor. Hiç önemli değil. Bizim sevgimiz bütün inançların üstesinde. Sen ister Hristiyan ol, ister şu ol, bu ol, fark etmez. Ben Müslümanlığımı, sen Hristiyanlığını yaparsın hayatım deyip evlendiler. Çok mantıklı gibi geliyor. Çok böyle güzel geliyor kulağa böyle duyduğunuz zaman. Ondan sonra evleniyorlar. Annem 16 yaşında, çok erken yaşta evleniyor. Babam işte 25 yaşlarındaydı. Aralarında 8-9 yaş var. Ondan sonra 15-16 yaşlarına geldiğimde ben tabii ki İslam inancında büyüdüğüm için, İslam peygamberine inandığım için ve o tutkuyla, o aşkla yandığım için annemin de öyle olmasını istiyordum. Çünkü annem kendi inancındaydı.
1: İnancını... Hiç anlatır mıydı Hristiyanlığı size ya da bir kiliseye gidelim falan dedi mi?
7: Yok, hiç anlatmazdı. Çünkü babam onunla bir anlaşma yapmıştı. Hiçbir şekilde evde Hristiyanlıkla ilgili bir kitap olmayacak. Hiçbir şekilde ne kilisene ne de kilisenden birileriyle çocuklarımı görüştüreceksiniz. Yapman gereken tek şey şudur. Sen normal bir Müslüman kadına uygun bir şekilde onlara hayatını sun, iyi bir anne ol, onlara bak. Annem zaten öyle davranıyordu hep. Yani hiçbir zaman kendi inancını bize empoze etmedi. Hiçbir zaman kendi inancını zorlayarak, bak İsa şudur, işte Ermeniler budur, Süryaniler budur, Rumlar budur. Hiçbir şekilde böyle bir empozelik olmadı. Gerçekten babam babalığını biliyordu, annem anneliğini biliyordu ve annem kendi inancını empoze etmediği veya kendi inancını paylaşmadığı gibi onun yerine, oğlum orucunu tutuyor musun? Oğlum akşam seni sahura kaldıracağız Ramazan aylarında. Yani gayet babamın inancına eşlik edecek şekilde İslam kurallarına uyumlu bir kadındı. Yani gayet örnek bir kadındı, iyi bir ev hanımıydı, Rabbi seviyordu. Ama ben üzülüyordum. Onun hayatında benim yaşadığım şeyin aynısı olmalıydı. Onun inanması gereken Allah yanlış bir Allah'tı. O çünkü İsa'yı Allah diyordu, İsa Mesih kurtarıcı diyordu, İsa Mesih benim sonsuz yaşamım diyordu. Ve ben çok gücüme gidiyordu, çok çok üzülüyordum annemin bu durumuna. Anneme gittim. Anne bak, seni çok seviyorum, sana çok değer veriyorum. Ama yaptığın, inandığın şey yanlıştır. Bak, dua toplantılarına gidiyorsun bazen. Ben biliyorum, fark ediyorum. İsa Mesih'e dua ediyorsunuz. Her şeyde İsa, İsa, İsa, İsa. Bak, siz üç Allah'a inanmıyor musunuz? Baba, oğul, kutsal ruh. Oğlum, biz üç Allah'a inanmıyoruz. Tek bir Allah var, tek bir Rab var. O da İsa Mesih. Peki dedim, İncil değiştirdi, bunu biliyor musun? Hayır oğlum, İncil değiştirilmedi ama bunu sana açıklayamam. Peki siz İsa'yı Rab diyorsunuz? Hayır, evet oğlum, İsa'yı Rab diyoruz ama senin düşündüğün gibi değil. Yani ben bunu açıklayamam. Yani açıklayamıyordu bana. Sordum, soruların hiçbirine cevap veremiyordu. Üzülüyordum, canım yanıyordu. Ondan sonra karar verdim. Yani çünkü ben de bir boşluktaydım, az önce de söylediğim gibi. O zaman onun bazen gizli gizli olarak gittiği bir kilise vardı. Gedikbaşı'daydı. Onların annem çünkü 3 ayda bir muhakkak kiliseye giderdi. Babam bazen seyahatlerde bulunurdu ve seyahatlerde olduğu dönemlerde kiliseye giderdi ama bizi götürmezdi. Biz evde kalırdık ya da baba tarafında, yani orada takılırdık.
1: Akrabalarına.
7: Akrabalarımla kalırdım. Ve ben onun gizli olarak gittiği kilisede biliyordum ki Müslümanlıktan, İslamiyet'ten Hristiyan olan birçok genç var. O zaman görevim onları gerçek Allah'a, benim inandığım İslam peygamberine davet etmek. Böyle bir vizyonum vardı ki onlar gerçeği tekrar bulsunlar, kaybolmuş gençler. Ben bir gün gittim.
1: Kiliseye gittin o zaman.
7: Evet, o dönemde kardeşim de aslında çok ilgileniyor Hristiyanlıkla benim yüzümden. Ama o da karışıktı. Küçüktü zaten, 13 yaşındaydı Serap. Neyse, gittim Gedikbaşı'ya bir gün. Baktım bir sürü genç. Herkes gülüyor, birbirine geliyorlar, önünde çay ikram ediyorlar. Böyle hala unutamam o gofret, o popcorn tarzı kaseleri falan. Orada da işte seninle ilk defa orada tanışmıştım. Onu iyi hatırlıyorum. Ve orada hem gençlerle hem de o zaman gençlik önderimiz Daniel'di, pastör. Onunla işte konuştuk, sohbet ettik. Ben kimle konuşursam konuşayım, sevgi dolu, nazik ve hiçbir şekilde inancıma karşı olumsuz hiçbir şey konuşmadan İsa Mesih'i anlatıyorlardı bana. Ben saldırıyordum, işte Hristiyanlık şöyledir, Bizans'ta böyle oldu, Haçlı seferlerinde böyle oldu, siz İsa'yı Tanrı olarak kabul ediyorsunuz. Ama herkes o kadar sevgili anlatıyordu ki hiçbir şeyin bununla bir bağlantısı olmadığını söylüyorlardı. Oradaki sevgi gerçekten bambaşkaydı. Özellikle Daniel gelmişti yanıma. Sedat, biz bu hafta senin için dua edeceğiz, dua konuların var mı? Hep böyle nazikçe sorardı bize. Hiç unutmuyorum o davranışlarını. İlerleyen zamanlarda zaten onunla çok inanç konusunda konuştuk. Sonra şeyi söyleyebilirim. Annemin İslam'a gelmesini, İslam peygamberini kabul etmesini her zaman çok istiyordum dedim ya. 16 yaşındaydım. Bu çok zoruma gidiyor dedim ya. Yani bu kilisede paylaştığım ve konuştuğum kişilerin ise İsa ile o kadar derin ve anlamlı ilişkileri vardı ki, iki kitabı okumam gerektiğini, onların hayatlarına ve verdikleri cevaplardan dolayı kendimi araştırmaya daha çok yönlendirdim.
1: O zamana kadar herhalde İncil okumamıştın.
7: Hiç okumamıştım, aynen. Annemi gizli gizli Hisus, Hisus, Hisus diye, yani İsa Mesih, kurtarıcı baba, Ermenice bir yakarış bu. Hı hı. Dua ettiğini görüyordum ve etkileniyordum ama öyle bir şey değildi. Ama üzülüyordum tabii ki. Onlara sorduğumda İsa ile ilgili hep şunu söylüyorlardı. İsa'da yaşam var. Sevgi var Sedat, umut var, merhamet var ve sonsuz yaşam var. Bunu da zaten Daniel'den öğrenmiştim. Sonsuz yaşamı ve cenneti ilk o gittiğim zamanda. Ölsek de şimdi yaşayacağız dedi. Cennette gideceğiz. Orada büyük bir sevinç var dediler bana. Buna ne ya, ben neyin içine düştüm dedim. Ama etkileniyordum. Bunlar nasıl bir sevinç? Sevinç böyle bir tutkuyla bana böyle cevap veriyorlar. Beyinleri yıkanmış. Yani bir insan bu kadar mı aptal olabilir? Affedersin bu kelimeyi kullandığım için, o zamanlar öyle inanıyordum. Hepsi tahsilli, iş sahibi, mal mülk sahibi, fakiri de vardı. Ama İsa'yı müthiş sevdiklerini gözlerinden ve sözlerinden hissedebiliyordum. Sonra tam çıkmak üzereyken bir adam vardı orada. Kulakları çınlasın. Murat kardeş dedi ki, Sedat sana bir şey söyleyeceğim. Önünde iki tane yol var. Çok klasik bir örnek verdi. İki tane yolum var. Ve bir yol mezarlıktan geçiyor. Bir yol da yaşayanların olduğu yerden geçiyor. Ve gitmen gereken bir yoldan geçmen lazım. Hangi yolu kullanırdın? Ya tuzak bir soruydu. Ve basit bir cevap var. Tabii ki yaşayanların olduğu yoldan giderdim. Cevap vermedim. Cevap vermiyorsun çünkü nereden gideceğini biliyorsun. İşte İsa bu senin gitmen gereken yolda olan kişidir. İsa öldü, 3 gün sonra dirildi ve yaşam verdi bize. Ama o zaman anladım ki benim inandığım inanca, peygambere bu şekilde bir mesaj gönderiyordu. Kafam karıştı. O zaman karar verdim Daniel. Hemen kutsal kitapla Kur'an-ı Kerim'i, Kitab-ı Mukaddes'le Kur'an-ı Kerim'i karşılıklı araştırmaya karar verdim. Okumaya başladım. Ben okudukça Tanrı'nın yaşayan sözleri yüreğimde işlemeye başladı. Ve Kur'an'ı bıraktım. Ve daha çok Kitab-ı Mukaddes, İncil okumaya başladım. Devam ettim. İsa'nın o harika mucizelerini gördüm. İsa'nın anlattığı o gerçekliği gördüm. İsa o kadar harika şeyler yaptığı halde ona inanmadılar, haksızlık yaptılar. Ve onu çarmıha geldiler ama İsa peygamberlik sözü aracılığıyla gerçekleşen o çarmıhtaki o dirilişini gerçekleştirdiğini Kitab-ı Mukaddes'te gördüm. Hı hı. Ve o zaman çok büyük bir duygusal ve can bağı başladı bende onun hayatını okurken. Yani bir masal senin, kahramanı gibiydi aslında.
1: Senin için yaptıklarını gördün, düşündün, okuduğun zaman anladın ve yüreğin buna yavaş yavaş kabul etmeye başladı.
7: Evet. Ve ondan sonra artık onu hayatıma kabul ediyor gibiydim. Çünkü kafam karıştı ama acaba bana İslam peygamberi ne diyecekti? Kızar mıydı onu kabul ettiğim için? Çünkü imanın ne olduğunu bilmiyorum ki. İsa'yı kabul ettiğimde diğer ki peygamberler bana ne söyleyecekti?
1: Geçmiş inancında olan o sorgular var.
7: Aynen.
1: Düşünceler var.
7: O zaman camiye gittim Daniel. Ellerimi açtım. İslam peygamberine seslendim. Dedim ki bana kızma, ne olursun İncil'i, Kitab-ı Mukaddes'i okudukça daha çok içimde büyük bir sevgi başladı İsa'ya karşı. Sana küfür gibi mi geliyor bu? Sana nasıl geliyor? Bana lütfen, eğer sen gerçekten benim inanmamı istemiyorsan, Hristiyanlığa geçmemi istemiyorsan bana bir işaret ver. İslam peygamberine böyle seslendim. Ama hiçbir cevap alamadım. Birkaç defa gittim. Camiye giderdim ben. Namazımı kılan biriydim. Ondan sonra yaptım. 2 hafta sonra, hiç unutmuyorum, 16 yaşlarındaydım. 16,5 Şubat ayında Gedikbaşı Kilisesi'ne erken gittim. Ve haç karşımdaydı. Kimse yoktu. Cemaatin gelmesini bekliyordum. Haçın karşısına geçtim. İsa Mesih. Aynı duanın ama bu şekilde dua ettim. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bana lütfen kendini göster. Ben seni daha çok tanımak istiyorum. Ama ne yapacağımı da bilmiyorum. Seni hayatıma nasıl alacağımı da bilmiyorum. Bana kendini göster. Haça baktım. Ellerimi kaldırdım. Duygu patlaması yaşıyorum bir anda. O an bir ses geldi. Sedat. Bak. Ve bunları için tövbe et. O an haçta günahlarımı gösterdi Rab bana. Ve tövbe etmeye başladım. bütün yüreğimle Rabbe yalvararak tövbe ediyorum Rabb. Bu gösterdiğin görüm gibi bir şeydi ve günahlarımı gösterdi. Benim kendime göre oluşturduğum o dünyanın günahlarını gösterdi. Tövbe ediyorum. Seni İsa Mesih'im, kurtarıcım olarak kabul ediyorum. Kabul ediyorum. Böyle bağırdım böyle. O sırada Daniel yanıma geldi. Yanında da işte onun yardımcısı vardı, bir kız kardeş. Ne bağırıyorsun, ne oluyor falan filan böyle heyecan. Hatırlamaz belki ama dedim İsa'yı kabul ettim dedim. O an çok önemliydi benim için.
1: Evet, gerçekten yani epey şeyler yaşamışsın. Rab senin hayatında konuşmuş, her zaman olduğu gibi biz ona bütün yürekle gittiğimiz zaman o bizim yüreğimize konuşuyor. Çok etkileyiciydi sevgili Sedat, teşekkür ediyorum. Peki çok kısa olarak da İsa Mesih'e iman ettikten sonra hayatında ne gibi değişiklikler oldu, neler yaşadın? Kısaca da bundan bahsedebilirsen.
7: Evet. Bir an beni oraya götürdün ha. Şey, eve geldim. Tabii toplantıda, gençlik grubunda herkes benim için dua etti. Daniel el koydurttu, Murat abi el koydurttu, dua ettirdiler benim için. Çok heyecan vericiydi o. Ve eve geldiğimde kız kardeşim Serap'a hemen... Serap, ben yüreğimi Rab'be verdim, artık onu hayatıma aldım. Korkmuyorum bu dünyadan, sıkıntılardan, zorluklardan. Çünkü Göksel babam benimle, çok mutluyum. O an Rab'in sözlerini okuduğum an... Vardı biraz korku çünkü babam var sırada, nasıl söyleyeceğiz? Korkma diyordu. Senin adınla çağırdım. Yeşaya 43'ü bilirsin Daniel. Hı-hı. Sen benimlesin. Suların içinden geçerken seninle olacağım. Irmakların içinden geçerken su boyunu aşmayacak. Ateşin içinden ateşin içinde yürürken yanmayacaksın. Alevler seni yakmayacak. Çünkü senin Allah'ın, senin Rabbin, seni kurtaran Rab benim.
1: Hamdolsun.
7: Ardından birkaç gün sonra kız kardeşim hamdolsun Rabbi yüreğini verdi. Tek korkumuz vardı, az önce de söylediğim gibi, değer verdiğimiz ve birçok konuda bize örnek olan babamız. Çünkü ona söylediğimizde bize iyi davranmayacağını, bize karşı geleceğini biliyorduk. Bu yüzden 2 yıl babamdan gizli olarak kiliseye gitmeye devam ettik Daniel. Çok zordu bizim için. Kilise de bize bu konuda hem duayla hem de birçok konuda yardımcı olmaya çalıştı. Bir gün babam, ne yazık 2 yıl sonra babam kız kardeşimin cebinde İncil buldu. Okul kıyafetin içerisinde. Bu ne? Bunun ne işi var sende? Biliyordum zaten. Son zamanlarda Hristiyan ilahileri dinliyordunuz. Duyuyordum ben sizi falan filan diye üstüne gitti.
1: Her pazar günü kilise zamanında evde olmuyordunuz.
7: Ya o da ayrı bir hikaye. Çünkü babam, her pazar sinemaya gidiyorsunuz. Biz pazar günleri yalan söylüyorduk babamızdan, korkumuz olduğu için de yaşımız da tutmuyordu. Ama artık ben büyümüştüm. 18 yaş ve üstüydüm. Her pazar nereye gidiyorsunuz siz? Yani her pazar günü kiliseye gidiyorsanız sinema biletini göstereceksiniz derdi. Biz kilise çıkışı sinemanın önüne giderdik.
1: Sinemaya gidiyorsanız.
7: Evet. Pazar günü ya kilise. Pazar günleri sinema günü. Biliyorsunuz hafta sonu tatil olduğu için hep kardeşimle pazar günleri gizli gizli kiliseye giderdik ama sinemaya giderdik diye çıkardık. Ve kilise çıkışı da sinemaya giderdik. Gedikpaşa'da Çembertaş sineması vardır, bilmiyorum hala var mı? Oradan yerden biletleri alırdık. İnsanlar sinema çıkışı bileti atar diye ya da gişeden alırdık veya vesaire. Çünkü babam sorardı, görmem lazım, nereye gittiniz? Bizi takip etmezdi ama güvenirdi. Ama artık güvenmemeye başladı her pazar. Şüphe oluştu. Neyse, babam İncil'i buldu. Deliye döndü. Bağırıyor. Ne işi var bu İncil'in sende? Biliyorum sen yine oraya kaydın değil mi? Hristiyan oldun. Suzan, hep senin yüzünden oluyor. Annemin adı Suzan. Sen yaptın bunları, bu hale getirdin. Ben de yan odadayım. Bağırışmaları duyuyorum. Ne oluyor falan. Ama anlıyorum, ters giden bir şey var. Baktım, yakalanmış. Kız kardeşim İncil'le yakalanmış. Baba bağırma. Bunu yere atamazsın. Yerden aldım. İncil'i yere atmıştı. Ben... Buna iman ediyorum. İsa Mesih benim kurtarıcım ve Rabbimdir. O benim hayatımı değiştiren tek kraldır. Kitap-ı Mukaddes'e biz iman ediyoruz. Tanrı sözüne iman ediyoruz. Bu ağzımdan çıktı ama hikmetli hikmetsiz, bilmiyorum. Babam delirdi, kudurdu. Çılgına döndü. Etrafı artık dağıtmaya başladı. Dolaplar aşağı dökülüyor. Bardakları atıyor sağa sola falan. Ben gidiyorum şimdi. Döndüğümde Evde sizi görmeyeceğim. Defolup gideceksiniz. Yarın geleceğim. Evde hiçbirinizi görmeyeceğim. Ve biz o gün evi terk ettik. Evden kovulduk. Acı çekerek. Canım babamız kendine göre haklıydı. Çünkü yani ben o empati kuruyordum o zaman. İslam peygamberini bırakıp İsa'yı kabul ediyorlardı. Bu çok aptalca ve kabul edilemez bir şeydi babam için. Çıldırmıştı adeta. Öyle işte ve biz taşındık, Esenler'e taşındık. Ondan sonra hayatımda neler değişti ben onu anlatayım. Babam 1,5 yıl bizimle konuşmadı ama ben hem günahlarım konusunda, eksiklerim konusunda, değişmem gereken konularda işte bu yalan, ikiyüzlük, ağzım bozuktu. Bu konularda Rab benim yüreğimi değiştirdi. Daha ahlaklı ve daha ona uygun bir yürek haline yüreğimi temizledi. Kutsal ruhu aracılığıyla. Kutsal ruhun ne olduğunu öğrendim. İmanın ne olduğunu öğrendim. İsa ile yürümenin ne olduğunu öğrendim. Ve İsa'ya baktıkça benim kalbim tertemiz olmaya başladı. Ve hala da olmaya devam ediyor. Karakter olarak da Rab beni olgunlaştırdı. Ve özellikle insan ilişkilerinde daha iyi olmamı, daha çok gelişmemi sağladı. Ve birçok şey. Rabbe hamdolsun.
1: Evet, yani çok uzun ve güzel ve harika bir hikaye. Çok teşekkür ediyorum Sedat'cığım bizimle bu hikayeyi paylaştığın için. O zaman son birkaç söz söyleyip bitirebiliriz. Söyleyeceğim bir söz ya da seni çok etkileyen bir ayet varsa belki onu da bizimle paylaşabilirsin.
7: Ben buradan bütün Radyo Manata dinleyicilerine şunu söylemek istiyorum. Sevgili dinleyicilerimiz, eğer şu anda benim sesimi tam bir nette duyduğunuza eminim. Şu anda kendinize göre bir hayat tarzınız olabilir. Mutlu da olabilirsiniz. Ama şunu söylüyorum. Sizi yönlendiren dünyanın kurallarıdır. Ama sizin içsel hayatınızı yönlendiren ruhsal kurallar da vardır. Ruhsal adımlar da vardır. Eğer ruhsal olarak gerçekten bir arayıştaysanız, kafanız çok karışıksa ve ruhsal olarak tamamen bir doyum alamadıysanız, eninde sonunda bunun açlığını bir gün yaşayacaksınız ve kendinize ve başkalarına zarar vereceksiniz. İsa Mesih diyor ki, yol, gerçek ve yaşam benim. Eğer hayatınızda tek gerçek, tek yol, tek yaşamın ne olduğunu merak ediyorsanız şu anda hemen kutsal kitap elinize alın ve okumaya başlayın. Hatta kutsal kitapla ilgili, İsa ile ilgili araştırmalar yapmaya başlayın. İsa Mesih'in sizin için öldüğünü, sizin için canını verdiğini, sizin için günahlarınız için size kendini fidye ettiğini, kurban ettiğini her zaman anımsayın. Çünkü o sizi seviyor ve sizin için gerçek, yaşam ve yol veren planları var. Bu yüzden sizin için dua ediyorum ki gerçekten en yakın zamanda İsa Mesih'i tanımanız ve yüreğinizi ona tüm alçak gönlünüzle kabul etmenizdir. Sizi seviyorum. Teşekkürler tanıklığımı dinlediğiniz için.
1: Evet Sedat, çok teşekkür ederim ben de bizimle bu güzel tanıklığını paylaştığın için. Şu anda yani programımızın sonuna geldik. Bitirmeden önce mailimizi size bildireyim. Eğer üzerinde konuşmamızı istediğiniz konular varsa ya da sorularınız varsa bize soru@radyomaranata.com'dan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda sosyal medya hesapları üzerinden de bizi takip edebilirsiniz. Yayınlarımızı YouTube üzerinden de dinleyebilirsiniz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Hepinize hoşça kalın diyoruz. Rab sizinle olsun. Görüşmek üzere.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
4: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
5: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
6: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
5: sözlerimiz,
6: ilahilerimiz
5: ve dualarımızla yanınızdayız.
6: Laf Lafı Açtı canlı yayını
5: her çarşamba öğlen 1'de
6: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal tanrımız! Bu yaşamın kaygıları, zenginliğin aldatıcılığı ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab, yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
2: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
2: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
2: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
2: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
2: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
3: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten kutsal Tanrımız, kurtarıcımız İsa Mesih görkemli tahtına yükseldi. Rab ve kral olarak her şeyin üzerinde hüküm sürüyor. Ulusların hepsi onun önünde toplanıp yargılanacak. Bize yardım et ki Tanrı korkusuyla, fakat güvenle ve sevinçle ona tapınalım. O seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecektir.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
3: Radyo Maranata, günün her saati yanında.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı ile tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı ile tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
3: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açtı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Güçlü Tanrımız, bizi sözünle kendine çağırdın. Sana iman edebilmemiz için kutsal ruhun yüreğimizde çalıştı. Bizi kilisene götürdün ve vaftiz ettin. Ya Rab, bize kutsal ruhun gücünü ver. Öyle ki daima onun sesini işitelim ve onun sözüne uyalım. Dünyanın geniş yolunun aldatışlarından bizi koru. Ve bizi çocuklarına söz verdiğin huzura götür. Bunları Rabbimizin ve Kurtarıcımızın İsa Mesih'in adıyla diliyoruz.

0: Doğru nedir? İyi kimdir? Ahlak sadece bir kültür ürünü müdür, yoksa kutsal bir kaynaktan mı doğar? Hristiyan Ahlakı programında modern dünyanın sorularına kadim yanıtlar arıyoruz. Kutsal kitabın ışığında ahlakın temellerini, bireyin sorumluluklarını konuşacağımız Hristiyan Ahlakı programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyan Ahlakı programına hoş geldiniz. Her insanın iyi ya da kötü olarak kabul ettiği şeyler, neyi yapıp neyi yapamayacağı konusunda etik değerleri vardır. Bu insan ahlakını oluşturur ve inançlar insan ahlakının oluşumunda büyük bir yer tutar. İnsan için ahlak, inancın bir anlamda dışa vurumudur. Biz de bu programda Hristiyan ahlakını, inananların erdemli ve buna uygun bir yaşam sürmek için bağlı kaldıkları ilkeleri kutsal kitap ışığında konuşuyor olacağız. Bugün temiz yüreklilik konusunda konuşacağız. Stüdyo konuğum Vaiz Rıza Öş, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim davetiniz için.
0: Rica ederiz. Konuya geçmeden önce hatırlatmak istiyorum. Bizi sosyal medya platformlarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Evet Rıza Bey, aslında önemli bir konu. Toplumda çok da bilinen, konuşulan bir konu. İlk etapta aslında toplumumuzda temiz yürekli olmak ne demek? Ona bir bakalım, onun üzerinde duralım istiyorum.
1: Toplumda temiz yürekli olmak, dürüst, samimi, iyi niyetli bir tavır sergilemektir. Yani insanların arkasından konuşmamak, örneğin çıkar peşinde koşmamak, başkalarının iyiliğini düşünmek gibi erdemleri içerir. Temiz yürekli insanlar başkalarına karşı ön yargısızdır ve empati kurarlar. Ayrıca kutsal kitap Tanrı'nın lütfuyla günahın gücünden kurtulmuş ve artık Tanrı'yı hoşnut etmek için yüceltmek ve onun istediği gibi yaşayabilmek için içtenlikle gayret eden insanlardır. Aslında Tanrı'nın saydığı temiz yüreklilik. Kötülük değil, iyilik tutumu sergiler. Örneğin aslında ozanlardan da var, bir örnekler verebilirim.
0: Evet, verebilirsiniz.
1: Mesela Aşık Veysel şöyle der: güzelliğin on par etmez adlı şiirinde insanların iç dünyasını dış güzellikten daha değerli olduğunu vurgular. Bu temiz yürekli olmanın içsel, yani insanın içsel dürüstlüğü ve samimiyetiyle ilgili olduğunu işaret eder. Yine ünlü ozanlarımızdan Karacaoğlan da böyle söyler, işte gönlümü sana verdim şiirinde saf sevgi ve temiz duygularının önemini dile getirir. Bu tür eserler toplumda temiz yürekliliğin ne kadar önemli olduğunu bir taraftan kabul etmiş gözüküyoruz. Yani kişinin hem kendisine hem de çevresine huzur getirdiğini gösterir.
0: Evet, temiz yürekli olmak toplumumuzda da önemli. Peki yüreğimizi nasıl temizleyebiliriz? Biraz onun üzerine konuşalım.
1: Evet, bu çok önemli bir şey. Henüz öyle bir deterjan icat edilmedi.
0: Evet, ve birçok aslında şey konuşuluyor toplumda bununla ilgili. Evet. Birçok yöntemle yüreğimizi temizlemek gerektiğini, temizlenebileceğini. Bunun üzerinde biraz duralım isterseniz.
1: Yani kutsal kitaba göre insan kendi gücüyle tamamen yüreğini temizleyemez. Çünkü günahtan dolayı, yani bozulmuştur. O yüzden Tanrı'nın yardımıyla bu mümkün hale gelir. Yani ama Tanrı'ya yönelmemiz gerekiyor. Yüreğin temizliği Tanrı'nın lütfu ve kutsal ruhun işleyişiyle gerçekleşir. Bu konuda bazı önemli ayetler, kutsal kitapta prensipler var aslında. Mesela yani insanın kendi gücünün yetersizliği konusunda Yeremya peygamber bu konuda çok derin bir şeye parmak basmış oldu. Yeremya 17:9'da okuyabiliriz bunu. Yani insanın yüreği ne kadar aldatıcı olduğunu belirtir. Bunu neye göre Yeremya baktı? Dedi ki her şeyden, yürek her şeyden daha aldatan ve her şeyden daha, yani iş görmez ya da hastadır gibi. Yani Tanrı'nın yüreğine bakıp Yeremya kendi yüreğini ya da insan yüreğini görmüş olduğu, onu kim anlayabilir? Ancak Tanrı anlayabilir. Yani bu ayet insanın yüreğinin doğasını gereği günahkar olduğunu ve bu nedenle kendi kendine temizlemesinin zor olduğunu ifade eder. Yani bir diğer ayette de mesela Mezmur 51'de Davut, yani yüreğin için Tanrı'ya yalvarıyor. Ey Tanrı diyor, yani evet, temiz bir yürek yarat ve içimde yenilenmiş kararlı bir ruh var et içimde diye duayla yönlenmiş oluyor. Tanrı'nın yaratıcı gücüyle temizlenebileceğini vurguluyor Davut. Hı hı. Davut peygamber. Yani Davut günahının farkına vardı ve yüreğinin temizlenmesi için Tanrı'dan yardım istedi. Birçok örnekler var mesela kutsal ruhun işleyişiyle ilgili yeni antlaşmada. O işte İsa Mesih, yani bizi doğruluğumuzdan doğan işlere dayanarak değil, kendi merhametiyle, yeniden doğuş yıkamasıyla ve kutsal ruhun yenilenmesiyle kurtardığını söylüyor kutsal kitap.
0: Evet, ama şöyle bir durum da var tabii ki. Tanrı'nın bu konuda, aslında Davut'un da günaha düştüğünde Tanrı'dan yardım istediğini söylediniz. Hı hı. Hayatın içerisine baktığımızda aslında iyilik yapmaktan hoşlanan, belki yaşamını buna adayan insanlar var. İşte hayvan hakları savunucuları var. Ya da yani şimdi bile gündemde olan bir durum, bir çocuk öldüğünde aslında bütün, birçok insanın aslında yüreğinin sızladığını görüyoruz. Hı hı. Bu onların aslında yüreğinin temiz olduğu anlamına gelmiyor mu? Ya da onlar yüreği temiz değil mi? Bunlar da yani sonuç olarak yürekte bunu yaşıyorlar.
1: Evet, evet, hayır, hı hı, denilebilir. Hı hı. Yani tabii ki insanın vicdanı var. Ama tabii ki bu Tanrı'nın istediği standartta değil. Yani mesela yeterli değil. Çünkü mesela birkaç konuda diyelim ki iş yerinde aynı kişi dürüst davranmıyor. Hı. Ya da yalan söylüyor. Hayvan hakları konusunda onu savunurken bile bazen kırıcı olabiliyor diğer, hı hı, insanlara. Hı hı. O zaman tam olarak Tanrı'nın istediği bir yüreği edinmemiş oluyor, daha doğrusu tam olarak. Yani iyi işler, tabii ki hayvan haklarını savunmak güzel bir şey. Yani, hı-hı, hayvanlara eziyet etmememiz gerekiyor ve onlar da hayatımızın bir parçasında, yani yardımsever olmak lazım tabii ki. Hı-hı. Başkalarının acılarına duyarlı olmak lazım. Yani elbette değerli ve önemli bu. Yani İsa Mesih Matta 15-18-20'de aslında ne var ki, yani yüreğimizden çıkan şeyler bizi kirlettiğini söylüyor. Çünkü kötü düşünceler, cinayet, zina, fuhuş, hırsızlık, yalan yere tanıklık, iftira hep yürekten kaynaklandığını, bu yüreğe parmak bastığını yani Rabbimiz açıkladı. Yani bu işleri yapmanın yeterli olmadığını tam, hı-hı, olarak Tanrı'nın istediği bir yüreği sağlamadığını ya da temiz yürekliliği sağlamadığını, yüreğin derinliklerinde yatan niyetlerin ve düşüncelerinin Tanrı'nın gözünde temiz olması gerektiğini aslında açıklamak istiyor. Yani belki örnek vermek gerekiyorsa, diyelim ki, yani deniz buraya ne kadar yakın bilmiyorum ama, hı-hı, deniz normal zamanda hava koşullarında böyle çarşaf gibi diyoruz tabiri caizse. Evet. Ama bir de lodos olduğu zaman içindeki kutu kolalar, pet şişeler filan nasıl çıkıyor? Yani normal zamanda insanlar çok iyi demem o ki, yani normal zamanda iyi davranıyoruz, temiz yürekli gibi gösteriyoruz kendimizi. Hı hı. Ama kızdığımız zaman çok agresif olabiliriz, ağzımızdan çıkan kötü sözleri kontrol edemeyebiliriz.
0: Evet, o zaman bu anlamda insan kendini ne kadar yeterli görse de yeterli olmadığını anlayabiliyoruz.
1: Evet, halk arasında bir şey var, yani diyor ki insanoğlu çiğ süt emmiştir.
0: Evet, evet, doğru. Tabii ki yani Tanrı'yla birlikte olmak temiz bir yüreğe sahip olmak açısından önemli. Ama şunu da sormak istiyorum. Çünkü bazı insanlar var ki sosyal hayatlarında çok iyiler, yardımseverler ama Tanrı inançları yok. Ya da Tanrı inancı olup da sosyal hayatta daha kötü insanlar da var. Bu durumda Tanrı'nın varlığı aslında ne ifade ediyor insanın hayatında?
1: Ya tabii ki daha önce anlattığım gibi Yeremya bölümünde yani Tanrı'nın istediği bir yüreği barındırmadığını insan görüyor bunu. Yani ya da fark ediyor. En azından Yeremya fark etti daha doğrusu. Ama bizi aldatabilir yüreğimiz. İyileşmeyen bir şey yani, çünkü kırılmış günahtan dolayı. Onu anlayamayabiliriz ama yani insan hem dünyasal hem de ruhsal bir yaratık. Aralarında şöyle bir fark var. Dünyasal açıdan baktığımızda bile yine de mükemmel değil. Yani dünyasal, bırakın ruhsal bir tarafa, dünyasal olarak bile mükemmel değiliz. Çünkü yani örneğin bir yere odaklanamıyoruz. Uzun bir süre, yani 20-25 dakika bir yere bakamıyoruz. Dikkatimiz dağılıyor. Yani bu insanın kendi çabalarıyla tam bir yüreğe sahip olmayacaktır. Yani evet. Hiçbir zaman. Ama tabii ki asgari müşterek, yani idare edebilecek bir durumda evet diyebilirsiniz ki bu biraz temiz bir yüreğe sahip. Yani bu adam gönlü bol falan filan diye de söyleyebilirsiniz. Ama Tanrı'nın istediği standardı sağlamıyor. Evet. Aradaki fark bu.
0: Evet, aslında anlıyorum ki insan kendi gücüne dayanarak sanırım dünyasal anlamda iyi olmaya çalışıyor ve o güç bir yerde artık yetmiyor ya da mükemmel bir şekilde sonuçlanmasına yol açmıyor kendi gücüyle.
1: Evet.
0: Ama Tanrı'da olup da bir anlamda sosyal hayatta kötü olan insanlar, yani yine de yaşamında Tanrı var ama sanırım ne kadar yetersiz olduğunu bu anlamda farkına varıp daha çok Tanrı'nın gücüne dayanarak ilerlemeye çalışan ya da değişmeye, iyileşmeye çalışan kişiler gibi anlıyorum sizin anlattığınızdan.
1: Tabii ki, ama insanı tümden yani atamayız, yani mutlaka iyi yanları vardır ama Tanrı'nın istediği standardı sağlamaz, sadece anlatmak istediğim bu.
0: Evet. İnsan kendi standardını mı yaratıyor dünya üzerinde?
1: Genellikle yani hatta insan o kadar abartabilir ki, yani mükemmellik konusunda kendini Tanrı bile ilan edebilir.
0: Evet. Genelde insanlar Tanrı'ya gelme konusunda da yani ben iyiyim, ben günahsızım, ben mükemmelim.
1: Tabii ki.
0: Benim yüreğim temiz dediği için biraz daha
1: kesinlikle öyle.
0: Bu durumu yani, oluşturuyor.
1: Evet, yani lafınızı valla böldüm ama yani onlara tabii ki farkında olmak açısından tavsiyem şu. Mesela bir doktora gittiklerinde doktor ne soruyor? İşte diyelim ki ailede şekeriniz var mı? Yani günahsız olduğumu falan düşünen insanlar belki öyle düşünebilirler. Yani çünkü aileden geliyor genlerimiz. O ta bizim Adem ve Havva atamıza kadar dayanıyor. Ya da mesela soruyor doktor, işte şeyiniz var mı? Kalp var mı ailede? O zaman orada yani genlerimizi reddedemiyoruz daha doğrusu.
0: Evet. Peki temiz yürekli olmak Tanrı ile olan hem de insanlarla olan ilişkimizi nasıl etkiliyor bu anlamda?
1: Yani temiz yürekli olmak Tanrı ile ilişkimizi derinleştirir aslında. Yani samimi olmak onun huzurunda yaşamamıza olanak tanır. Mesela Mezmur, yani Kutsal Kitap'ta Mezmur 24:3-4'te diyor ki Rabbin dağına kim çıkabilir? Kutsal yerine kim durabilir? Elleri pak, yüreği temiz olan, gönlünü putlara kaptırmayan, yalan yere ant içmeyen der. Kim çıkabilir? Yani düşünün, örnek vermek gerekirse hani halk arasında bir deyim var, diyorlar ki aslan yattığı yerden belli olur.
0: Evet.
1: Tanrı da kendini kutsal olarak tanıtıyor. Her konuda bu böyle. Adaleti, sevgisi, mükemmel yani. O zaman kim, yani sizin evinizi çöp haline getirmesini ister? Yani Tanrı hiç istemez tabii ki. O yüzden kutsal olmayan Tanrı'yı görmeyecektir diye açıkça kutsal kitapta söylüyor.
0: Evet, yani Tanrı ile ilişkimiz daha derin olacak.
1: Evet, yani öyleyse ne yapabiliriz? Tabii ki Tanrı'ya yönelebiliriz. O bizi kutsallaştırabilir. O bizi temizleyebilir. Yani annemize gitmek gibi sokakta oynuyoruz. Sonra hiçbir anne çocuğunun çamurlarından ya da pisliğinden nefret etmez. Tanrı da aynı şekilde bize davranmak istiyor. Ne yapıyor? Bizi alıyor, temizliyor. Sonra evin en güzel yerine oturtuyor.
0: Evet. Aslında insanlarla olan ilişkimizi nasıl etkiler kısmını ikinci bölümde konuşmak istiyorum. Çünkü kısa bir ara verelim. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız.
1: Tabii.

Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.

0: en sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
0: Radyo Maranata. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, kısa bir aradan sonra tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hristiyan Ahlakı programında temiz yüreklilik konusunu ele almaya devam ediyoruz. Programımızın ilk bölümünde aslında toplumumuzda temiz yüreklilik ne demek diye konuştuk. İçten samimi, iyi niyetli tavır sergilemek olduğundan bahsettik. Yüreğimizi temizleyebilir miyiz üzerinde durduk ve kendi çabalarımızla bunu yapabilmemizin mümkün olmadığı üzerinde konuştuk. Ve toplumumuzda iyi olan, yardımsever insanların olduğunu, aslında Tanrı inancı olmamasına rağmen böyle olduklarından konuştuk ama bunun da yeterli olmayacağını, kendi çabamızla, gücümüzle mükemmel bir şekilde bunu yapamayacağımızı üzerinde durduk. Ve temiz yürekli olmanın aslında Tanrı ve diğer insanlarla olan ilişkimizi nasıl etkilediği üzerinde konuşmuştuk son olarak. Ve Tanrı ile olan ilişkimizi derinleştireceğini söylemiştiniz. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. İnsanlarla olan ilişkimizi nasıl etkiler?
2: Tabii ki temiz yüreklilik önemli bir faktör. Yani insanlarla ilişkimizi bozabilir de, yani temiz yürekli olmak bizi yani sağlamlaştırabilir de, daha doğrusu ilişkilerimizde dürüstlük, sevgi ve merhamet göstermemizi sağlayarak güvene dayalı bir ilişki oluşturabilir temiz yürekli olmak. Evet. Yani insanlar sizin hayatınıza bakarlar ve dolayısıyla da size güvenebilirler. Sağlam bağlar kurmamızı da sağlayabilir. Matta 5. bölüm 8. ayette Tanrı'nın rehberliğinde saf bir yürek hem de onunla hem de diğer insanlarla ilişkimizde barış ve bütünlük getirir bizim hayatımıza. Aslında yüreğimiz günahtan dolayı tam değil. Mesela ilk buyruktan bir tanesi, yani en önemli buyruk, İsa Mesih dedi ki en büyük buyruk daha doğrusu nedir, evet, diye sordular. Orada hep bütünle başlayan, yani bütün bir yürekle Tanrı'yı sevmekten bahsediyor. Tam bir yürekten. Neden? Çünkü kırılmış bir yüreğimiz, bozuk bir yürek ve iflah olmaz bir yürekle, evet, Tanrı'yı sevmemiz mümkün değil. Yani o zaman diğer Tanrı'yı sevemediğimiz gibi kendimizi de saf bir yürekle sevemiyoruz ya da Tanrı'nın istediği gibi bir yürekle sevemiyoruz. Ve kendimizi sevmiyorsak o zaman başkasını da sevemeyiz.
0: Evet.
2: Dolayısıyla insanlardaki, yani insanlarla ilişkilerimizi derinden ya da çok etkili bir şekilde etkiler daha doğrusu.
0: Evet, anladığım kadarıyla en çok ilişkilerimizi etkiliyor. Hem Tanrı ile olan ilişkimizi hem insanlarla olan ilişkimizi, evet, temiz yüreklilik ciddi anlamda etkiliyor. Aslında Kutsal Kitap'ta şöyle bir ayet var çok ilgimi çeken. Hı-hı. Biraz onu okumak istiyorum.
2: Tabii
0: ne
2: ki
0: demek istiyor biraz açıklarsanız sevinirim. Hı-hı. Matta 5:8'de ne mutlu yüreği temiz olanlara, çünkü onlar Tanrı'yı görecekler diyor. Burada ne demek istiyor? Tanrı'yı nasıl görecek temiz yürekli insanlar?
2: Tabii ki saf yürek ifadesi, daha önce bahsettiğim gibi ya da tekrar altını çizmek istediğim gibi, doğruluk, dürüstlük, açıklık fikrine sahip olmak demek.
0: Evet.
2: Tek ve bölünmemiş bir kalptir. İçsel, ahlaki bir saflığı ifade eder. Tamamen samimi olan ve Tanrı'ya olan bağlılıklarında bölünmüş olmayan bir yürekten bahsediyor bu açıdan. Yani dolayısıyla kendi yüreğimizi ancak temizleyebilme bir durumumuz olmadığı gibi, evet, tabii ki Yani İsa Mesih dedi ki hastaların hekime ihtiyacı var. O zaman bir doktora ya da ruhsal bir doktor olan aynı zamanda İsa Mesih'in Tanrı'nın kendisi, ona yönelmemiz gerekiyor ve o bizim hayatımızda değişecek, temizleyecek, onaracak, yaşatacak, öyle diyelim. Evet. Ve Tanrı'yı aslında hiçbir zaman hiç kimse görmemiştir diyor mesela Yuhanna.
0: Evet.
2: O ayete baktığımızda şöyle yani bütününü okuduğumda diyor ki Tanrı'yı hiçbir zaman hiç kimse görmedi. Babanın bağrında bulunan ve Tanrı olan biricik oğlu onu tanıttı. İsa Mesih beden alıp geldi ve insanın günahının ücretini ödedi, bedelini ödedi çarmıhta, öldü ve dirildi. O zaman asıl müjde bu zaten. O zaman Tanrı'yla bizi barıştırdı ve biz hem Tanrı'yla hem kendimizle hem insanlarla barışmış olduk.
0: Evet.
2: Bu temiz bir yürek yaratmaya başladı bizde. Şöyle düşünün, yani bir doktora gidiyorsunuz, çoklu organ yetmezliği var.
0: Evet.
2: Hep doktordan bahsediyoruz ama çoklu organ yetmezliği var ve diyor ki yani şey hasta, böbrekler hasta, kalp hasta vesaire vesaire. Şimdi saymayayım onları. Ondan sonra doktor ilk önce hayati olarak bizim önemli organlarımızı çalıştırmak için ameliyat ediyor. Yani diyelim ki kalbimizi onarmaya başlıyor. Sonra tekrar biz biraz daha güç bulabilelim diye bizi bırakıyor, yani biraz daha besliyor. Sonra tekrar ara ara ameliyatlar alıyor. Yani Tanrı'ya gittiğimizde de böylece bizim hayatımızı değiştirmeye başlıyor. Yani kalbimizi temizliyor. Ve bu aslında yeni bir yaşam sağlıyor bize. Yani biz eğer Tanrı'nın işine iman ettiğimizde saf bir yürek bizim hayatımızda oluşmaya başlıyor. Hı-hı. Tanrı yapıyor bunu bizim hayatımızda kutsal ruh aracılığıyla. Tanrı yüzümüzden çok aslında bizim yüreğimize bakıyor. Yani insan yüze bakar ama Tanrı saf bir yürek arar. Tanrı göreceklerdir. Yani bu saf bir yüreğe sahip olanlar, kalbi temiz olanlar. Ama tabii ki doğal kalpten bahsetmiyor. Yeniden doğuşu almış bir kalpten bahsediyor. Yani Tanrı aslında bu işi yapıyor insanın hayatında. Biraz önce anlattığım doktorun bu işi yaptığı gibi. O bizi ruhsal ameliyatlardan geçirmiş oluyor bir açıdan. Tanrı'yı göreceklerdir kalbi temiz olanlar. En harika ödülü alacaklardır. Ama ancak hı hı. Tanrı'nın yaptığı iş onların hayatında işlemeye başladığında hem şimdi görebilirler hem gelecekte Rab'le yani şeyin sonunda cennette görebilirler. Tanrı ile hayal edilmeyecek kadar bir yakınlığın tadına varacaklar. Aslında bir umut var burada.
0: Evet.
2: Açgözlülük, şehvet, kirletici günahları insanın üzerinden kesin kör edici etkiye sahip olan şeyleri sıyırıp atabilir Tanrı. Ve bizi kalbi temiz bir hale getirebilir ve kalbi temiz olanlar bu kirlikten özgürdür. Çünkü insan ölümlü bir gözle Tanrı'yı göremez. Tanrı'nın özünü göremez.
0: Hı hı.
2: Ve kavrayamaz. Ancak bu insanlar iman gözüyle dünyada görebilirler. Tanrı'yı görecek ve ondan zevk alacaklardır tabii ki. Gelecek hayatta iman edenler de onun çocuğu olarak yüz yüze göreceğiz. Onu çocuğu olarak cennetinde yüz yüze göreceğiz. Neden göremezler o zaman ben sorayım. Çünkü Tanrı kutsal ve hı. insan günahlı. Yani temizlik ve pislik aynı yerde olması mümkün değil.
0: Evet.
2: Kalbi temiz olan insan doğada bile Tanrı'yı fark etmesi mümkün. Mesela kilise babalarından Augustinus diye birisi vardı. O şöyle söyledi. Tanrı'yı görmek iman ödülüdür dedi. Bu amaçla kalplerimizi imanla saflaştırır. Yazıldığı gibi imanla kalplerimizi temizler dedi.
0: Evet. Gerçekten anlıyorum ki aslında dünyada birçok insan var kendi doğruluğuna, iyiliklerine, sevaplarına belki güvenerek cennete gideceğini düşünen ya da Tanrı ile bir arada olacağını, Tanrı'ya ulaşabileceğini düşünen insanlar var. Ama sizin anlattıklarınızdan aslında şunu çıkarıyorum ki insanın hayatında İsa Mesih yoksa, onun kurtarışına bir iman yoksa o insanlar gerçekten temiz bir yüreğe sahip olamayacaklar ve Tanrı'yı göremeyecekler aslında.
2: Tam olarak evet. Yani hı-hı, tam bir yüreğe sahip olmak açısından evet. Ama tabii ki bunu yani doğal insanlarda bazı belirtiler görebiliriz. Ancak Tanrı'nın istediği standartta bir yüreğe sahip olabilmek için Tanrı'ya yönelip ve Tanrı'nın işini, yani İsa Mesih'in ölüp dirildiğini kabul edip ve Tanrı'nın ruhunun bizim hayatımızda işlemesine ve bizi kutsallığına doğru, yani temiz bir yürekliğe doğru yönlendirmesi ya da değiştirmesi önemli olan budur aslında. Tam olarak temiz bir yürek istiyorsak, yani Tanrı'yı görecek bir yürekten bahsetmek istiyorsak, o zaman Tanrı'ya görmeliyiz. O aslında usta bu konuda.
0: Evet. Yani. O zaman gerçekten temiz yürekli olmak istiyorsak, hı-hı, bu anlamda insan kendi yüreğini nasıl bilebilir, nasıl tartabilir, ne yapmak gerekiyor?
2: Evet, daha önce söylemiştik aslında, yani kendi kendimizi ya da kendi yüreğimizi temizleyebilecek bir şey yok. Yani deterjan vesaire temizlik maddesi yok, yani onu yapamıyoruz. Ama ancak tabii ki Tanrı değiştirebilir. Fakat biz de yani affetmekle ve Tanrı'ya yönelmekle başlayabiliriz bu duruma. Kutsal kitabın ilkelerini hayatında tartıp ne kadar gerçekleştiğine bakmamız gerekiyor yani bu durumda. Örnek, daha önce bahsettiğim gibi, yani önemli en büyük ayetlerden bir tanesi sev diyor.
0: Evet.
2: Tanrı'nın istediği gibi seviyor muyum? Tabii ki hayır. Yani çünkü evet, Tanrı her şeye rağmen, yani benim günahlı olmama rağmen beni seviyor. Ve ya da bağışla diyor. Aman kaçımız Tanrı'nın istediği gibi bağışlıyoruz ya affediyoruz. O zaman bu demek, yani Matta 22:37'de şöyle diyor: İsa ona şu karşılığı verdi: Tanrı'nın Rabbi bütün yüreğinle, daha önce bahsettiğim gibi bütün canınla, bütün aklınla sev. Yasada da bu geçiyor aslında. Yasadan bu ayeti referans olarak gösteriyor Rabbimiz. Tanrı'da olan Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün gücünle seveceksin. Sonra yani komşunu kendin gibi seveceksin. Bunu tam olarak yapabilmek mümkün değil. Yani Tanrı'nın gücü olmadan insan bunu yapamaz. Bütün yüreğiyle. Tabii ki sevmeye başlayabilir ama bütün bir yürekle sevebilmek çok zor. Ve ayrıca diyor ki Tanrı, ben kutsalım, kutsal olun. O zaman yani kutsal olmadan Tanrı'yı görmemiz mümkün olmayacak. İnsan Tanrı'dan ayrı düşmüştür. Ve günahın ücreti de ölümdür. Bunu kendisi ödeyemez. Yani saf ve kusursuz olan Tanrı'nın kendisi çarmıhta bu bedeli ödedi. Bize düşen kabul etmek. Evet, ben kabul ediyorum demektir. Yani diyelim ki gidip bir epey bir fatura yiyip içtiniz, epey bir fatura geldi size.
0: Evet.
2: Ya zengin bir dostunuz bu parayı ödeyecek ya da siz buyurun kasaya ödeyin diyecekler. Yani onu yapamayacağımıza göre o zaman İsa Mesih'e, yani parayı ödeyen ya da asıl bedeli ödeyen kişiye gelip, evet Rab, benim günahımın ücretini sen ödediğini kabul ediyorum. Yani insan sevgiyle, sevgi bağı içinde bulunması için aslında yaratıldı. Ama inatçılığı, bencilliği sonucu kendini günah yoluyla yürümeye devam etti. Hı hı. Ve bugün hala birçok insan böyle kendi yollarında, bazen inatçılıkla, bazen kabul etmeyerek Rabbin yaptığı işi devam ediyor. Ama duam bu ki, yani onlar da Tanrı ile tanışsınlar, onlar da sonsuz yaşam olsunlar ve sonsuz yaşamı alsınlar ve Tanrı'nın cennetinde birlikte olalım.
0: Evet, amin. Aslında programımızın da sonuna geldik yavaş yavaş, ama şunu da sormak istiyorum ben size. Normalde bize dayatılan dünyanın öğrettiği bir öğreti var. Temiz yürekli olduğumuz zaman sanki ezileceğiz ya da işte daha saf görüneceğiz gibi bir düşünce var. Belki korku var. Bu noktada gerçekten Tanrı'nın buyrukları içerisinde olmak, ilkelerine uymak, temiz bir yüreğe sahip olmak nasıl bir bakış açısı gerektiriyor? Çünkü dünyada bunu yaptığımızda, temiz bir yüreğe sahip olduğumuzda, iyi niyetle yaklaştığımızda aynı zamanda eziliyoruz ve kullanılıyoruz bazen. Yine de temiz yürekli olmayı sürdürebilmek için bizim aslında motivasyonumuz ne olmalı?
2: Evet, yani aslında Kutsal Kitap bunu açıkça söylüyor. Hı hı. Ve çiftçiler de bunu çok net görebilirler. Nedir o ilke? Diyor ki ne ekersen o çıkar. Şimdi vazgeçmemek gerekiyor. Yani siz karar vermelisiniz. Daha doğrusu insan karar vermeli. Ne yapacaksınız? Yani iyilik ekmeğe devam edecek misiniz? Yoksa kötülük ekmeğe mi devam edeceksiniz? Yani düşünün, yani herhangi bir şey üreten çiftçi olsun ya da birisi vazgeçseydi neler olurdu? Yani dünyamız mesela, diyelim ki domates üreten bir çiftçi, ya vazgeçtim ben, nasıl olsa insanlar domateslerimi beğenmiyorlar falan derlerse, o zaman hiç kimse, daha doğrusu domates ekmez değil mi? Ya da başka şeyler ekmezler. O zaman biz iyi şeyleri ekmeye devam etmeliyiz. Vazgeçmememiz gerekiyor. Ne kadar olursa, yani günün birinde insanlar vazgeçebilirler. Hem de size sorabilirler, yani nasıl, yani sen nasıl bu kadar temiz yürekli olabiliyorsun? Çünkü her zaman bir soru işaretidir. Aykırı gelebilir onlara. Ama siz ne çıkmasını istiyorsunuz, onu ekin.
0: Evet.
2: İyilik istiyorsanız iyilik ekin. Vazgeçmeyin. Yani insanlar tabii ki sizi, ya da sizi diyorsam ama, tabii ki insanlar bizi yerecekler, yargılayacaklar. Hep yargılıyorlar. Hep yargılayabilirler. Her zaman Tanrı adamlarını da öyle yaptılar. O zaman şeyde, bizim oralarda böyle bir şey var. Ayran aşı falan çok meşhur. Diyorlar ki ne doğrarsan aşına o gelir kaşığına. Yani başka bir şey bekleyemezsin. Yani domates ekiyorsan ya da biber ekiyorsan o çıkacak. Ya da ne ekiyorsan. O zaman ilke bu. Ekmeye devam edeceğiz.
0: Tabii
2: bir tane şey var, bir balık çizgi filmi falan, çok enteresandı, benim aklıma geliyor. Yüzmeye devam et, yani ekmeği, o diyordu ki yüzmeye devam et ve biz ekmeye devam et.
0: Evet, tabii ki Tanrı'yla bir yaşam her zaman bereketli bir yaşam olacaktır bizler için de.
2: Kesinlikle, yani ona dönüp, Tanrı iyidir ve iyilik, iyi şey yapmamızı ister. O da her zaman aslında bizi iyilik için de yaptı ve onu övmek için yarattı. Mesela Kutsal Kitabının başından okursanız, orada diyor ki Tanrı işte birinci günü şunları yarattı ve iyi olduğunu gördü. İkinci günü iyi olduğunu gördü. Üçüncü günü, dördüncü, beşinci, altıncı günü ve iyi olduğunu gördü. Çünkü Tanrı iyi yaptı.
0: Evet.
2: Biz bozuyoruz dünyayı.
0: Evet. Çok teşekkür ediyorum. Programımızın sonuna geldik. Sevgili dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum bizi dinledikleri için. Ve bizleri sosyal medya platformlarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizde soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Herkese esenlik olsun.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda. En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
3: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Ya Rab, kendi yaptıklarımıza güvenerek senin önünde duramayız. Yine de sen, sana ve kardeşlerimize hizmet etmemize razı oluyorsun. Bize yardım et ki geçici olana değil, kalıcı olan İsa Mesih'e güvenelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
4: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
5: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
5: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
5: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
5: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, bizim her şey için şükretmemizi istiyorsun. Güzel sözlerinle korkmamamız ve tüm kaygılarımızı sana bırakmamız için bizi teşvik ediyorsun. Bizi tüm imansızlıklardan ve şüphelerden koru. Bizi kutsal ruhunla her gün yenile. Öyle ki her zaman senin ölümsüz sevgini görelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Hristiyanlık yalnızca bir inanç değil, aynı zamanda dünyayı, dünya mirasını şekillendiren, yeni bir çağ başlatan bir faktör. Peki, Hristiyanlık edebiyat,
1: müzik,
0: bilim,
1: siyaset,
0: felsefe,
1: sinema
0: gibi birçok kavrama nasıl etki etti? Tüm bunları ve daha fazlasını bu programda konuşuyoruz.
1: Hristiyanlığın Etkileri programı başlıyor.
0: Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyanlığın Etkileri programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu, konuğum Pastör Göksel Moroğlu ile birlikteyiz. Kendisi Pendik Protestan Kilisesi'nde hizmet ediyor. Hoş geldin Göksel.
2: Hoş bulduk Aydın.
0: Nasılsın?
2: İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Bu program serimizde aslında Hristiyanlığın dünya mirasına nasıl katkıda bulunduğunu konu alıyoruz. Mimariye, kültüre, müziğe, sanata ve diğer konulara bakmaya çalışıyoruz. Bu bölümümüzde mimarlık konusunu ele alacağız. Mimarlık acaba Hristiyanlığın mimarlıkta nasıl bir katkısı oldu, bunu ele almaya çalışacağız. Ama öncesinde bizleri sosyal medya hesaplarında takip etmiyorsanız lütfen tüm arama platformlarında bizi @radyomaranata olarak aratın ve orada takip edin. Öyle ki programlarımızdan ve gelecek olan programlarımızdan diğer konularda bilgi sahibi olabilirsiniz. Aynı zamanda canlı yayınlarımız da oluyor. Bu konuda da bilgi sahibi olabilirsiniz. Programlarımız hakkında soru ve görüşleriniz varsa da soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. Bunu hatırlatmış olalım. Bugün mimarlığa biraz bakacağız. Aslında mimarlık tarihi hakkında ben kısa bir bilgi vermek istiyorum. Ardından Hristiyanlığın bu konuya nasıl etkisi oldu, buna bakacağız birlikte. İlk mimari eserlerin cilalı taş devriyle başladığını görüyoruz ve öyle ki bu kalıntıların geçmişi aslında milattan önce 10.000'e kadar gidiyor. Dünyanın şu ana kadar bilinen en eski tarihi yapısının aslında ülkemizde olduğunu biliyoruz. Şanlıurfa'da, Göbekli Tepe'de olduğunu görüyoruz. Ve orada bile kendine ait bir mimari anlayışın hakim olduğunu görüyoruz. T şeklinde yapılmış aslında tonlarca ağırlığındaki sütunları orada da görüyoruz. Ve burasının da tapınak amaçlı olarak inşa edildiğini görüyoruz. Demek ki insanlık tarihi aslında ne kadar eski ise mimarlık tarihi de o kadar eski. Çünkü bir barınma ihtiyacının insanlığın temel ihtiyaç biri olduğunu biliyoruz. Ve aslında milattan önce 1. yüzyılda yaşamış olan Romalı mimar var, Vitruvius. Onu De Architectura adlı bir kitabı var. Orada diyor ki 3 aslında nitelik bize sunuyor. Utilitas, firmitas ve venustas. Bu da aslında kullanışlılık, sağlamlılık ve güzellik olarak mimarlığın temelinde bunun yattığını bize sunuyor. Ve devamında da aslında Rönesans'ta da yine aynı unsurların ortaya çıktığını görüyoruz. Peki Göksel, Hristiyanlığın mimariye nasıl bir katkısı olmuş olabilir? Bu belki unsurları içerisinde barındırıyor mudur? Nasıl bir katkısı var Hristiyanlığın mimariye?
2: Evet, buna iki bölüm ayırarak bakabiliriz. İlki Milan Fermanı öncesinde ki bu Milan Fermanı yaklaşık 313 yıllarına denk geliyor. Onun öncesinde Hristiyanlar ev kiliselerinde gizlice ibadet ediyorlardı. Özel bir tapınakları, özel bir inşa ettikleri mimari eserler yoktu. Çünkü o döneme kadar ciddi bir zulüm görüyorlardı Roma İmparatorluğu tarafından. Ancak 313'te bu zulmü kaldıran fermandan sonra artık kilise Roma İmparatorluğu'nun koruması altına giriyor. Ayrıcalıklı bir konuma geçiyor. Bu yüzden de artık toplulukların taleplerini karşılamak için büyük kiliseler gerekiyor. İnsanlar yeni inanca diyelim Hristiyanlığa dahil oluyorlar ve onları bir araya getirecek büyük yapılara ihtiyaç var ve bu noktada da Roma İmparatorluğu mütevazi olmak istemiyor. Çok geniş, büyük, şaşalı yapılar görüyoruz. Özellikle Roma İmparatoru Konstantin döneminde bu yapıları görüyoruz ve ondan sonrasında bugüne kadar da Hristiyanlık mimariye daha çok tapınaklarla, kiliselerle, manastırlarla hizmet ediyor.
0: Evet. Peki bu aslında yine mimari içerisine baktığımız zaman kilise dedik, şapel, belki henüz bahsetmedik ama şapel gibi, bazilika gibi, işte katedral gibi yapılar var. Tüm bunları biz birbirinden nasıl ayırt ediyoruz? Neye kilise diyoruz, neye bazilika diyoruz, neye şapel diyoruz örneğin?
2: Evet, iyi ki bunu sordun Aydın, çünkü biraz kafa karıştırıcı bir şey. Bizler de bazen okuyoruz, şapel, bazilika, katedral, bunlar ne anlama geliyor? Ama öncesinde bir kiliseden bahsetmek istiyorum. Çünkü kilise esasında kelime anlamı olarak Grekçe eklesiya'dan geliyor ve anlamı topluluk demek, cemaat demek. Dolayısıyla da kilise dendiğinde ilk aklımıza gelen şey esasında bir bina değil, bir dört duvardan bahsetmiyoruz ama imanların toplandığı her alan bir kilise. Bu dışarıda bir alanda olabilir, bir evde olabilir. İmanlar bir araya geliyorsa bir kilise oluşturuyorlar. Bundan bahsetmek önemli. Onun dışında şapele baktığımızda şapel daha çok küçük boyutlu ve sınırlı kapasitedeki yapılardır. Hı hı. Daha çok ufaklardır. Çoğu zaman mezarlıklarda da görüyoruz şapelleri, ufak dua evleri gibi, hı hı, bakabiliriz buna. Bazilika'ya geldiğimizde esasında bazilika Hristiyan mimarisiyle ilintili değil. Kökenleri Hristiyan inancına dayanmıyor. Daha çok bir Roma İmparatorluğu dönemine ait, hı hı, bir mimari bir tür. Daha çok devlet binalarında görüyoruz mesela. Bazilika şeklinde yapılan mahkeme binaları devlet binalarında görüyoruz bazilika, hı hı, yapısını. Ama Hristiyanlık artık Roma İmparatorluğu'nda resmi din haline geldikten sonra bu binaların bazıları ibadethaneye çevriliyor, hı hı, kiliselere çevriliyor ve onun da adına bazilika diyoruz. Farklı tipler de varlar ama genel itibariyle şunu bilmekte fayda var, tekrar üstüne basmakta fayda görüyorum. Bu Hristiyanlığın mimarisi değil ama zaten Roma İmparatorluğu'nda mevcut olan, hı hı, bir tür. Katedrale baktığımızda ise katedral terimi katedradan geliyor. Bu da ne demektir? Piskopos tahtı içeren bir kilise anlamına geliyor. Bunu belirtmek için kullanılıyor. Katedraller genelde çok büyük yapılardı. Çok yüksek, evet, yapılar olarak göze çarpıyor. Manastır ise tüm bunlardan aslında biraz daha farklı. Çünkü onun temel inşa edilme nedeni bir araya gelip tapınmak değil, yani bir kilise, anladığımız tarzda bir kilise değil, daha çok inzivaya çekilen, Tanrı'ya kendisini adayan erkek ve kadınların kaldığı bir nevi külliyelerdir, hmm, toplumumuzda daha rahat anlayabileceğimiz terim olarak. Burada dini eğitimler verilir, aynı zamanda sağlık eğitimleri verilebilir. Bu insanlar burada kalırlar, 7 gün 24 saat hep burada kalırlar, hmm, ikamet ederler, çalışırlar, bir arada yaşarlar. Bu da bu tarz bir yapıdır.
0: Hmm. Bu manastır konusuna da ilerleyen bölümlerimizde eğitim bölümünde gireceğiz. Bu manastırların işlevine, bir manastır nasıl gözüküyordu ve ne işlevlerde kullanılıyordu, buna gireceğiz. Ve tabii ki bazilikalardan bahsederken Göksel aslında bunun Roma İmparatorluğundan gelen bir mimari yapı olduğunu söyledi. Aslında kilise tarihinde, Hristiyanlık tarihinde bunu sıkça görüyoruz. Çeşitli bölgelerde aslında eski Roma yapılarının kiliseye çevrildiğini ve kiliselerde işte örneğin Roma sütunlarının kullanıldığını da görüyoruz. Bu tesadüfi bir şey değil. Peki bu şaşılası yapılar, bu harika yapılar, mesela katedrallerden bahsettik, çok büyük olduklarından bahsettik. Niçin yapılıyor?
2: Evet, yani bunun bu kadar büyük, görkemli yapılmasının ana sebebi biraz Tanrı'nın görkemini orada göstermek, hı-hı, istemesi ve insanın acziyeti. Yani bilmiyorum dinleyenlerimiz arasında hiç Avrupa'daki böyle büyük katedralleri ziyaret etmiş olanlar var mı, ama eğer varsa anlayacaklardır ne demek istediğimi. Katedrallere girdiğinizde kendinizi çok küçük ve aciz hissedersiniz, hı-hı, ve o büyüklük karşısında ister istemez bir saygı uyanır içinizde. İşte mimaride bu türün kullanılmasının ana sebebi de insana kendi acziyetini hatırlatmak ve Tanrı'nın görkemini betimlemeye çalışmak. Bunun bir örneğini mesela Ayasofya'da görüyoruz. Hı hı. Ayasofya'nın kelime anlamı nedir? Kutsal bilgelik anlamına geliyor. Evet. Logos anlamına geliyor. Bu da bizi İsa Mesih'e götürüyor. Çünkü İsa Mesih'in kutsal kitaptaki sıfatlarından bir tanesi de onun söz olması, yaşayan söz olmasıdır. Hı hı. Dolayısıyla da Tanrı kendi sözü aracılığıyla dünyayı yaratıyor. Dünya inanılmaz büyük, evren inanılmaz büyük, o kadar görkemli ve bizler insanlar olarak onun içerisinde gerçekten çok küçük bir kısmı oluşturuyoruz. Hı hı. İşte katedrallere girerken verilmek istenen etki de bir anlamda buydu.
0: Evet. Hristiyan mimarisi örneklerine de geçmek istiyorum bu noktada. Tabii ki sen bahsettin aslında Tanrı'nın o görkemi, Tanrı'nın yüceliğini yansıtmak için yapılan unsurlar bunlar. Ve biz de zaten Mesih İsa'da da aslında bu tüm nitelikleri görebiliyoruz. Öyle ki o görünmeyen Tanrı'nın görünümüdür. Onun görkemini harika işlerinde. Burada tabii ki biz mimariyi konu alıyoruz. Aslında insanlar mimariyi de Tanrı'nın görkemini yansıtmaya çalışıyorlar ama İsa'ya baktığımız zaman İsa'nın yaptığı işlerde de Tanrı'nın görkemini, onun harika işlerini görüyoruz. Ve Hristiyan mimarisi örneklerine geçmek istiyorum ama Öncesinde sen bize ilk kiliselerin ev kiliseleri olduğunu söyledin ve bununla ilgili tarihi bir bilgi paylaşmak istiyorum. Yaklaşık milattan sonra 230-256 tarihleri arasında yapılmış olan ve günümüze ulaşan en eski kiliselerden biri olan Dro Europos Kilisesi'nde aslında İsa'nın figürü iyi çoban benzetmesi, İncil'de geçen o iyi çoban benzetmesi ve çeşitli aslında İncil sahnelerinin bulunduğu freskler bulunuyor. Ve binanın aslında görünüşe göre kilise olarak yapılmadığını, sonradan buna dönüştürülen bir ev olduğunu da bu şekilde bir bilgi olarak aktarmış olalım.
2: Orada araya girmek isterim çünkü kiliselerde böyle büyük figürler, işte freskler, resimler görüyoruz. Bunun yapılma amacı esasında o dönemde herkes okuma yazma bilmediği için kiliseye girdiklerinde bakıyorlar. Orada birçok İsa'nın öyküsü, müjdede gördüğümüz öykülerin resimlerle betimlendiğini görüyoruz. Ve oradaki din adamları da halka anlatırlarken işte bakın sonra bu oldu, sonra şu oldu diye anlatıyorlardı. Onun bir temel sebebi de o dönem insanların hem kutsal kitaba kolay ulaşamaması hem de birçok insanın okuma yazma bilmiyor olmasıydı.
0: Evet, tabii ki yani Mesih'in bu hikayesi, Mesih'in bu kurtarışı hem Hristiyanlık için hem de tüm dünya için çok önemli bu hikaye. Bunu anlamamız, bilmemiz ve duymamız gerekiyor. Öyle ki müjdeyi aslında duymasalar nasıl Tanrı'ya inanacaklar? İncil bunu söylüyor, bunu ifade ediyor. Ve Mesih'in çarmıhta ölüşünün, üçüncü gün dirilişinin ve tüm insanlığın günahlarının kefaretini bu şekilde ödemiş olmasının Hristiyanlığın temelinde ve bu fresklerin temelinde de yattığını görüyoruz. Elbette kilise tarih boyunca sanatı ve mimarlığı etkiliyor. Erken Hristiyan döneminden itibaren öğretilerini ve değerlerini yansıtan eserleri görüyoruz ve mimarlık yapıtlarının kilise tarafından aslında sipariş edildiğini çeşitli sanatçılardan ve sanatın önde gelen bu bağlamda koruyucularından biri olduğunu görüyoruz. Ve bu koruyuculuk Batı sanatının ve mimarlığın gelişimine çok derin bir etki yapmış ve yüzyıllar boyunca da bu alanların estetik ve tematik yönlerini şekillendirmiştir. Zaten program içerisinde bahsettiğimiz gibi o İncili öykülerin bu eserlerde yer verildiğini görüyoruz. Konstantin döneminde yapılan eserler var. Aynı şekilde Justinian döneminde yapılan eserler var. Konstantin aslında Hristiyanlığı yasallaştırdıktan sonra, ki o döneme kadar aslında Hristiyanlar zulüm görüyorlar, sıkıntı çekiyorlar ve aslında ev topluluklarını gizlice toplanıyorlar ve o dönemde Konstantin'in yasallaştırmasından sonra o dönemin belki de en iddialı yapı projesine başlanıyor. Göksel programın başında bahsetti ve Konstantinopolis'i inşa ettiklerini görüyoruz. Çok büyük bir şehir ve Roma, Bizans ve Filistin'de de muazzam kiliseler inşa ediyor kendisi. Justinian döneminde de aslında o da Hristiyan mimarlığını yeni zirvelere ulaştırdığını görüyoruz. Akdeniz ve Batı İmparatorluğu genelinde o da onlarca kilise inşa ediyor. Çeşitli katedrallerin inşa ettiğini görüyoruz. Ve şu anda kaybolmuş olsa da Venedik'teki aslında San Marco Kilisesi'ni model alarak Aziz Apostolos Kilisesi'ni, beş kubbeli yapıda olan o kiliseyi inşa ediyor. Göksel bahsetti, Ayasofya'nın zaten harika bir hikayesi var ve Ayasofya'nın isminin de kutsal bilgelik olarak Mesih İsa'ya işaret ettiğini biz görüyoruz. Ve Justinian'ın en büyük başarısı olarak aslında günümüzde İstanbul'da hala ayakta duran o muhteşem Ayasofya'yı da burada görüyoruz. O da çok büyük. Zaten önüne gittiğiniz zaman kendinizi yine küçük hissettiğiniz görkemli bir yapıdır o da. Çok ilginçtir Göksel ki tüm bu yapılar, bununla beraber örneğin Saint Mark's'ın yapıları var. O da Venedik'te birçok açıdan harika yapılar yapıyor ama tüm bu yapılar aslında bir tapınak olarak inşa ediliyor. Bir tapınma ihtiyacıyla inşa ediliyor. Demek ki insan ruhu yüreğinde hep bir tapınma ihtiyacı duyuyor mu? Bunu söyleyebilir miyiz Göksel?
2: Evet, kesinlikle söyleyebiliriz. Şöyle yaratılış öyküsüne baktığımızda Tanrı insanı yarattıktan sonra ona ruhunu üflüyor. Ve insan günaha düştükten sonra o Tanrı ile oluşan kopuklukla beraber ne yazık ki Tanrı'dan uzaklaşıyor ve o ilişki zedeleniyor. Ama insanların bütün amacı Tanrı ile etkileşime girmek, Tanrı ile ilişkiye girmek. Çünkü Tanrı'nın da insanları yaratmasının ana sebebine baktığımızda Tanrı insanlarla bir ilişki kurmak istedi. Tanrı o insanlarla birlikte bir arada yaşamak istedi. Dolayısıyla bütün bu tarih boyunca insanlar bir araya gelip ruhtan, içtenlikle Tanrı'ya tapınmak istediler. Çünkü Tanrı'yla iletişime girmenin, onunla ilişki halinde olmanın en güzel ve en saf hali ona tapınmaktır. Çünkü insanlar bir anlamda Tanrı'ya tapınmak, onu yüceltmek, onu övmek için yaratıldılar.
0: Hı hı. Demek ki yaratılış amacımızda da bunun olduğunu görüyoruz ve biz şu anda aslında tekrar başlangıçtaki o Tanrı'yla olan o kişisel ilişkimize dönmeye çalışıyoruz ki bu da Mesih İsa'yı imanıyla olan bir şey. Çünkü Tanrı'yla öncelikle barışmamız gerekiyor, bu günah probleminin ortadan kalkması gerekiyor ve bunun için de Mesih'e iman etmemiz gerekiyor. Mimarlık konusunu ele almaya devam edeceğiz, ancak şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra görüşmek üzere.

0: Maranata.
1: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata yayınını web sitemiz ile beraber eş zamanlı olarak YouTube Radyo Maranata canlı yayın sayfasından dinleyebilirsiniz.

0: Evet değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyanlığın Etkileri programında tekrar karşınızdayız. Ben Aydın Kutlu, konuğum Pendik Protestan Kilisesi Pastörü Göksel Moroğlu ve onunla Hristiyanlığın mimariye etkilerine konuşmaya devam ediyoruz. İlk bölümde biraz bir girizgah niteliğinde programa başlamıştık. Şimdi biraz ilerlemek istiyoruz konularda ve acaba bu mimari yapıların ne amaçla yapıldığını zaten ilk bölümde değindiğimiz gibi ve tarihsel süreçlerin bu yapılara nasıl etkide bulunduğunu ve genel bağlamda Hristiyanlığın nasıl etkileri olduğunu konuşmaya devam etmek istiyoruz ama sosyal medya hesapları üzerinden bizi henüz takip etmiyorsanız lütfen @radyomaranata yazarak bizleri takip edin ve programlarımız hakkında soru ve görüşlerinizi de soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bizlere iletebileceğinizi hatırlatalım. Yarıdan önce aslında birkaç isimden bahsetmiştim. Konstantin'in yaptığı yapılardan bahsetmiştik. Justinian'dan bahsetmiştik. Ayasofya'dan bahsetmiştik ve Saint Mark's'ın yapılarından bahsetmiştik. Aslında bu bütün yapıların içerisinde çeşitli mozaiklerin de yer aldığını görüyoruz, fresklerin de yer aldığını görüyoruz ve hepsinin amacında ruhsal bir iç mekan yaratmak olduğunu görüyoruz. Çünkü aslında ibadet Hristiyan yaşamının çok önemli bir yönü, temelinde yatan bir yön ve Orta Çağ'da da mimarlık aslında inananı o yüce deneyime daha da yaklaştırmak amacıyla öne çıktığını görüyoruz. Ve bu yüzyıllar boyunca Hristiyan mimarlar işlerini yeni seviyelere taşıdıkça nefes kesici yeniliklere geliştirdiklerini ve mimariye bu yönde katkıda bulunduklarını görüyoruz. Ve bu süreçte insanlık tarihindeki en güzel ve teknik olarak sofistike yapıları ürettiklerini görüyoruz. Çünkü gerçekten çok büyük yapılar ve aslında o kadar da işlevsel olmayan yapılar bunlar. Çünkü hani klasik bir şey vardır ya, bizim işte bir yere gideriz ya, burayı nasıl ısıtıyorlar acaba? Burayı nasıl temizliyorlar acaba? Çünkü o kadar büyük ki işlevsel anlamda aslında işlevsel olmayan ama tamamen Tanrı'nın görkemini yansıtmak üzerine olan eserler olduklarını görüyoruz. Ve bugün Hristiyanlık inanının daha derin bir deneyime elde etmesine yardımcı olması açısından müziği de araç olarak kullanıyor ve burada da Hristiyan kiliselerde buna da özel yerler ayırdıklarını da görüyoruz. Orta Çağ boyunca aslında Hristiyanlar aynı hedefe ulaşmak için cenneti simgeleyen, yine İncil'i öyküleri içerisinde barındıran çeşitli sanatsal resimleri ve yapıları da kullanıyorlar ve inanını da daha derin bir ibadet deneyimine götürüyorlar. Temelinde hepsinin aslında bu yapıların o daha derin bir ibadet deneyimi içerdiğini görüyoruz. Bununla beraber diğer örnekler var. Örneğin Durham Katedrali var. O da aslında 1093'te yapımı başlatılan bir katedral. Ve Romanesk mimarinin ünlü bir başyapıtı olarak anılıyor. Avrupa'nın büyük mimari deneyimlerinden biri olarak bu da anılıyor. Ben şeyi sormak istiyorum aslında. Diğer tabii ki şeylere gireceğim. Çeşitli mimarlık türleri var. Onlara girmek istiyorum ama her programda değinmeye çalışıyoruz. Aslında reformun mimarlığa ya da mimariye bir katkısı oldu mu Göksel?
1: Hı hı. Elbette oldu ama şöyle bir kısaca özetlemek gerekirse şunu diyebiliriz. Önem binadan insana doğru evrildi. Daha önce binaya harcanan emek artık binanın kendisine değil ama o binayı dolduran, tekrar kilise kendi özüne döndü diyebiliriz. Tekrardan bir topluluk olduğunu, tekrardan bir cemaat olduğunu hatırladık ve eklesya sözünün tanımı gerçek anlamda hayat buldu diyebiliriz. Daha sade olduğunu görüyoruz. Heykeller, sanat eserleri yerine biraz daha işlevsel. Hani biraz işlevsel olmadığından bahsetmiştin sen evet. De eski yapıların. Ama burada daha işlevsel olduğunu görüyoruz. Yani tapınma alanı daha sade, koltuklar vesaire, bir kürsü ve genel olarak işte mutfak, çalışma odası gibi alanlara bölünmüş ve ilginçtir. Eskiden birçok ikon görüyorduk reform öncesinde kiliselerde ama artık o ikonları görmüyoruz, o heykelleri görmüyoruz. Çünkü bir anlamda Tanrı'nın istediği şey imanlıların her birinin aslında bir ikon olması. Neden? Çünkü bizler Tanrı'nın suretinde yaratıldık ve iman ettiğimizde İsa Mesih artık bizim içimizde yaşıyor. O zaman Tanrı bizde konut kurmuş oluyor. Bir nevi biz Tanrı'nın içinde bulunduğu ibadethane oluyoruz. Hı-hı. Bedenimiz bir ibadethane oluyor. O zaman bizler o koltuklarda oturan her imanlı bir anlamda reform öncesindeki o kiliseleri dolduran ikonlar gibiyiz. Tanrı'nın Hı-hı. suretinde yaratılmış olan ikonlar gibiyiz.
0: Tabi burada ikondan kastın hani bir put gibi değil, değil mi? Yani
1: elbette.
0: Cansız bir şey gibi değil.
1: Elbette daha değil. Orada Hı-hı. bahsedilen şey, o ikonlara tapınılmıyordu zaten ama o Hı-hı. ikonlarla gösterilmeye çalışılan şey Tanrı'nın yaratılışının harikalığıydı. Ama Tanrı'yı biz şu anda biz ikonlarla değil ama kendi benliğimizle, kendi bedenimizle ve Rab'de olan tanıklığımızla göstermiş oluyoruz. Hı-hı.
0: Evet, önemli bir nokta. Çünkü bir kişi aslında Mesih'e iman ettiği zaman ve vaftiz olduğu zaman o vaftizin simgesinde ne görüyoruz işte? Günah karşısında ölüp Mesih ile beraber yeni bir yaşama diriliyor ve aslında Mesih'in tanığı olarak yaşamaya başlıyor ve yaşayan birer tanık oluyor. Ve bizler de bunun tanıklarıyız aslında. Radyo Maranata mikrofonlarında bunu bir kez daha vurgulayalım. Bizler de bunun canlı tanıklarıyız. Mesih'in yaşayan tanıklarıyız. Peki bir kilisenin, bir binanın daha doğrusu kilise olduğunu nasıl anlayabiliriz? Belki reformdan sonra özellikle.
1: Evet, önceki döneme biraz baktık. Reformdan sonraki döneme baktığımızda biraz şöyle örneklendirebiliriz. Bir kiliseye girdiğinizde öncelikle sıralar görüyoruz, oturma alanları görüyoruz. Muhtemeldir ki o sıraların önünde belki cepler görüyoruz. Orada kutsal kitapların hı hı. dizili olduğunu görüyoruz. Belki dua kitapçıkları var. Sonra o ikiye ayrılmış genel olarak oturma düzeninin ortasından geçen kürsüye doğru giden bir yol görüyoruz. Ve orada ortada bir kürsü, muhtemeldir ki arkada asılı bir haç görüyoruz. Ve belki tapınma alanının olduğu, çeşitli müzik aletlerinin, piyano, gitar vesaire olduğu bir tapınma alanı görüyoruz. Bu ibadethane düzeni dışına baktığımızda da genelde günümüzde ikramların yapıldığı bir alan oluyor. İşte kilise sonrası katılan kardeşlerin bir arada olup yemek yediği bir alan oluyor. Onun dışında pazar okullarının yapıldığı bir alan görüyoruz. Orada İncil çalışmalarının yapıldığı bir ders alanı gibi bir yer olabiliyor. Bir diğer hepimizin gözüne çarpabilecek özellik ise ibadet salonunda böyle bir ekran veya bir projeksiyon aleti görüyoruz. Evet. O da ilahilere topluluk eşlik edebilsin diye ilahi sözlerinin yansıtıldığı bir alan. Ufak da bir bu noktada önemli bir detaydan bahsetmek isterim. Eğer dinleyicilerimiz arasında da gidenler varsa Protestan kiliselerindeki okunulan haçın sade olduğunu göreceklerdir. Sade bir haç var ama orada İsa Mesih'in bedenini görmüyoruz. Evet. Bunun sebebi Protestanların şöyle düşünmesi, artık orada İsa'nın bedeninin olmasına gerek yok. İsa'nın oradaki betimlemesine gerek yok çünkü İsa dirildi ve o artık babanın yanında. O zaman o haçta herhangi bir İsa figürü görmüyoruz. Sade bir haç şekli görüyoruz.
0: Evet, o zaman siz de daha işlevsel bir bina kullanıyorsunuz. Kendi kiliseniz de öyle.
1: Evet, evet. Ve çoğu Protestan kilisesi de aynı şekilde.
0: Evet, Rönesans'taki aslında temel noktada bu işlevselliğe biraz daha dönüş oluyor ve daha sade, en doğru tabirle daha sade binalar yapılmaya başlanıyor. Reform ve Rönesans'la beraber tabii ki. Bunun tarihine biraz bakacaksak aslında bu da 14. yüzyılın sonuna gelindiğinde Avrupa'da işte gotik mimarisinin etkileyiciliği orta çağdan çıkıp yeni bir döneme girdikçe bu mimarinin etkisinin azalmaya başladığını görüyoruz ve böylece mimarlar da zamanın değişimine uygun eserler üretmeye başlıyorlar ve yeni bir inançsal ifade arayışına giriyorlar ve sanatçılar ve mimarlar tekrar bir araya da çalışmaya başlayarak 1400 yılında başlayan ve 200 yıl sürecek bir hareketin başlangıcını, Rönesans döneminin başlangıcını ortaya atıyorlar. Ben şunu sormak istiyorum, aslında çok ilgimi çeken bir konu bu ve üzerine düşündüğüm bir konu. Kutsal kitaba baktığımız zaman da orada da çeşitli mimari örneklerini görüyoruz. Mesela Süleyman Tapınağı'nın yapımı gibi ve hatta Tanrı'nın kendisi en ince ayrıntısına kadar bunun aslında nasıl söyleyeyim, taslağını veriyor ve buluşma çadırıyla alakalı, Musa ile yaptığı buluşma çadırıyla alakalı noktalarda da aynı şekilde. Tanrı'nın kendisi de mimariye önem veriyor mu?
1: Bu gerçekten çok çok değerli bir soru Aydın. Çünkü kutsal kitabın bütün öyküsüne baktığımızda Yaratılış kitabından Vahiy kitabının sonuna kadar tüm Eski ve Yeni Anlaşma'da şunu görüyoruz. Tanrı yarattığı insanların arasında yaşamak istiyor. Ve bütün hikayede biraz bununla ilgili. Çünkü Tanrı Adem ve Havva'yı yarattığında görüyoruz ki Yaratılış kitabında onlarla birlikte yürüyordu, sabah serinliğinde vakit geçiriyordu. Ama ne yazık ki günaha düştükten sonra ve o arada bir duvar oluştuktan sonra Tanrı ve insan bir arada olamadı günah sorunu nedeniyle. Ta ki bunu Musa'nın dönemindeki buluşma çadırına kadar böyle geldiğini görüyoruz. Fakat Tanrı Musa'ya Mısır'dan çıkış 25.9'da şöyle söylüyor. Konutu ve eşyalarını sana göstereceğim örneğe tıpatıp uygun yapın. Ve aynı bölümün 40. ayetinde de her şeyi diyor dağda gösterilen örneğe göre yapmaya dikkat et. Burada bahsettiği dağ Sina Dağı. Yani Musa'nın 10 emri Tanrı'dan aldığı dağ. Demek ki Tanrı bu buluşma çadırını bütün örnekleriyle, zaten sen de bahsettiğin kutsal kitapta tek tek söylüyor şunu şöyle yapın bunu böyle yapın, evet, gibi. Tanrı kendi konutunu nasıl hazırlamaları gerektiğini söylüyor. Ve buluşma çadırının etrafında İsrail halkı var. Ve en son buluşma çadırı tamamlandıktan sonra Tanrı görkemiyle o buluşma çadırını dolduruyor. Aynısını daha sonraki dönemde Süleyman'ın tapınağında da görüyoruz. Tanrı orayı da dolduruyor. İlginçtir, Hezekiel peygamber döneminde bir dönem Tanrı'nın tapınağı terk ettiğinden bahsediyor. Bunu okuyoruz ve daha sonrasında ise İsa Mesih ile birlikte Yuhanna 1.14'te şunu okuyoruz. Söz diyor insan olup aramızda yaşadı. Bu aramızda yaşadı sözü Grekçe aynı zamanda çadır kurdu anlamına da geliyor ve bu buluşma çadırına referans ediyor. Yani Tanrı bir şekilde insanlarla bir arada olmak istedi. En sonunda tekrardan bunu sağlayamadı ve oğlunu göndererek onu bir çadır gibi kullanarak, bir buluşma çadırı gibi kullanarak insanların arasına gönderdi. Ve devamında ayetin şöyle söylüyor. Onun yüceliğini babadan gelen lütuf ve gerçekle dolu biricik oğlun yüceliğini gördük. Tanrı kendi görkemini tekrar kendi halkının arasına gönderiyor. Ancak ilginçtir, kutsal kitabın devamında ve en son bölümünde, vahiy bölümünde şunu okuyoruz. Bir kent var ki bu kent bir anlamda cennet diye tasvir edebiliriz. Hepimizin imanlı bir şekilde İsa Mesih'e iman ederek ölmüş kişilerin yaşayacağı kentte. Bu kentten bahsederken şöyle söylüyor. Kentte bir tapınak görmedim diyor. Yani bir mimari eser olmayacak. Bir bildiğimiz anlamıyla bir kilise binası olmayacak. Çünkü diyor her şeye gücü yeten Rab Tanrı ve Kuzu kentin tapınağıdır. Şundan bahsetmek istiyorum aslında Aydın. Bütün bu kilise, bu binalar, bütün bu görkem, bütün bu şaşanın amacı Tanrı'yla bir arada olabilmek. Ama eğer Tanrı o binayı doldurmuyorsa, eğer Tanrı o binada değilse ve o binayı dolduran kişilerle birlikte değilse o binanın hiçbir kutsiyeti, hiçbir anlamı yok. İstediğimiz kadar güzel, büyük yapalım, detaylı yapalım vesaire ama hiçbir anlamı yok. Ama Tanrı'nın isteği şu, Tanrı sadece bir tapınak yapmak değil ama Tanrı aramızda yaşamak istiyor. Ve eğer Tanrı varsa ki cennette böyle olacak, Tanrı'yla birlikte olacağız. Tanrı oradaysa artık bir tapınağa ihtiyaç yok. Çünkü Tanrı'nın görkemi, her şeye gücü yeten Rabbin görkemi kentin tapınağı. Yani diyebiliriz ki aslında kilise binası da o anlamda Rabbin tam anlamıyla kendisidir.
2: Evet, çok güzel bir örnek verdin. Ben de bir ayet paylaşmak istiyorum. Sen konuşurken aklıma geldi. 1. Petrus 2. bölümde orada diri taştan, köşe taşından bahsediyor ve diyor ki insanlarca reddedilmiş ama Tanrı'ya göre seçkin ve değerli diri taşa Rabbe gelin diyor. Aslında Mesih'ten, Mesih İsa'dan bahsediyor bizi burada ve diyor ki o sizi diri taşlar olarak ruhsal bir tapınağın yapımında kullansın. Böylelikle İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'nın beğenisini kazanan ruhsal kurbanlar sunmak üzere kutsal bir kahinler topluluğu olursunuz. Çünkü kutsal yazıda şöyle deniyor. İşte Siyon'a bir taş, seçkin, değerli bir köşe taşı koyuyorum. Ona iman eden hiç utandırılmayacak. Aslında bugün de bunu bir kez daha duymuş olalım. Mesih'e olan Mesih imanların aslında bir tapınağın yapımında kullanılan taşlar gibi nitelendirildiğini burada görüyoruz ve aslında hepimizin birbirimize ihtiyacı var. Ama en önemlisi hepimizin Mesih'e ihtiyacı var, çünkü o köşe taşıdır ve o olmazsa bütün o bina, bütün o yapı yıkılacaktır. Bugün Hristiyanlığın Etkileri programında mimariyi konu aldık. Daha değinilecek çok konu var elbette. Yani belki bizi dinleyen mimari öğrencileri varsa ya da mimarlar varsa şuna niye değinmediniz diye kızabilirler bize, ama tabii ki süremiz kısıtlı olduğu için her noktaya değinemedik. Ama gotik mimarlık gibi konular var. Notre Dame Katedrali gibi çok güzel örnekler var. Salisbury Katedrali var. Ve diğer Aziz Petrus Bazilikası, Aziz Pavlus Katedrali gibi harika yapılar var. Barok mimarinin etkileri de var burada. Bunları da değinmiş olalım kısaca. Tabii ki bütün bu noktaların aslında temel yapısında, temel noktasında yatan şeyin ibadet olduğunu hatırlıyoruz ve Hristiyan mimarisinin hikayesinin Tanrı'yı yücelterek ve değerlerine hizmet ederek bir araya gelen büyük bir inanlar topluluğunun hikayesi olduğunu burada görüyoruz ve hayal edilebilecek en iyi ibadet mekanlarını yaptılar. Çünkü Tanrı'ya hizmet ettiklerini düşünerek bu yapıları yaptılar ve yapabileceklerin en iyisini yapmaya çalıştılar. Mısır'da, Yunanistan'da, Roma'da ve Amerika'nın çeşitli noktalarında, belki Kuzey Amerika'da olan örnekler gibi bu yapılar aslında bazıları belki köle emeğiyle yapıldığını düşünüyor olabilirler, ama köle emeğiyle değil, gerçekten inançlarını Tanrı'ya adamış, Tanrı'nın değerlerini bilen ve bu değerleri önemseyen ve insanlara bu değerleri hatırlatmaya çalışan kişilerin işbirliğiyle yapıldığını görüyoruz. Ve bize aslında insanlık tarihindeki en büyük yapıların Hristiyanlığın etkisi altında inşa edildiği gerçeğini de bırakıyorlar. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Bizleri henüz takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edebilirsiniz. Bununla beraber soru ve görüşlerinizi de soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. Hristiyanlığın Etkileri programının bu bölümün sonuna geldik. Hoşçakalın.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
4: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: En sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.

0: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Manhattan'ın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
1: Radyo Manhattan'ı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomanhattan yazarak bizi takip edebilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, bizim her şey için şükretmemizi istiyorsun. Güzel sözlerinle korkmamamız ve tüm kaygılarımızı sana bırakmamız için bizi teşvik ediyorsun. Bizi tüm imansızlıklardan ve şüphelerden koru. Bizi kutsal ruhunla her gün yenile. Öyle ki her zaman senin ölümsüz sevgini görelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? Bilgi et radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
4: Radyo Maranata, günün her saati yanında.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
3: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey şefkatli ve merhameti bol Tanrımız! Yardımını hak etmememize rağmen bize lütfediyorsun ve yardım ediyorsun. Kutsal Ruh'ta oğlunun ardından gelelim diye bize yardım et. Öyle ki biz de senin sevginle bütün kardeşlerimizi, hatta bizden nefret edenleri bile sevelim. Bunları oğlun İsa Mesih'in adıyla diliyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
3: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
2: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

alçak gönüllü kurtarıcımız. Rabbimiz İsa Mesih. Lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster. Ve bizi kötülükten kurtar. Bizim yüreklerimizi hazırla. Öyle ki senin bize verdiğin sonsuz yaşam armağanını alçak gönüllülükle kabul edebilelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz,